Nadim olacaksın, beni çok arayacaksın. Ben ah edip ağladıkça sen Allah'tan bulacaksın. Esmerim güzelim, tuti dilim, ben yanıyorum.

Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çapkın seni. Benim bir günahım yoktur, baştan sen çıkardın beni. Esmerim güzelim, tuti dilim ben yanıyorum. Ah çok seviyorum. Esmerim güzelim, tuti dilim ben yanıyorum. Ah

0: Ali.
1: Bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana anladım.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Burada.
6: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
7: Kopçelerim şunu açtı bana. Getirin kızanları bakayım orada. Kameraları yerleştir, kamerayı yerleştir, yerleştir. Çek oradan telleri, urganları çek. Ceren alalım. Çek, gel. Aç Instagram'ı, ver YouTube orayı. Ay canlarım benim be. Ay maçı çek acı. Kızılcıklar bile olmuş. Günaydın. Kim gelmiş? Oğlum sabah sabah misafir mi olur lan? Şşş, Allah'ım be ya. Tabii cuma bereketinde geliyor herhalde. O yüzden misafir varmış sabah sabah. Programı açmayayım mı yani? Ha aç. Daha açıyorum. Açayım programı. Açsanız oğlum benim mikrofonu. Ha açmışlar. Hay Allah tövbe yarabbim. Efendim günaydınlar. Canlarım günaydınlar. Hep çayınıza bakalım. Güzel İskeçemizden, memleketimizden, Yunanistan'dan. From the Greece. For all the Europe. All the Asia. All the dünyaya. Bre nasıl açtı be? Günaydın efendim, günaydınlar hepinize. Bu mübarek güzel cuma günden sizin gibi mübarek insanlara, muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, sevgili çocuklar. Bak ne kadar güzel açtım ya. Baba, muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, kıymetli dostlar, dişi kurtlar, erkek kurtlar. Kurtlarım benim, sevgili çocuklar günaydınlar. Az kaldı okullar açılıyor yavaşça bakalım. Abi git işine diyorum işte okulu ya. Daha 2 hafta 3 hafta falan var gibilerinden. Poli poli kalimerasas. Good morning. Guten Morgen. Bonjour. Buenos dias. Buongiorno. Dobro utro. Kuomenta. Günaydınlar. Hoş geldiniz dünyanın merkezine. De bu dünyanın merkezinde. De sizlerle beraberiz. Gene bir haftayı gene yarıda bitirdik. Bir hafta gene gitti be. Vallahi billahi. Şaka maka bir taraftan ömrümüzden gene bir hafta gitti kıymetli dinleyicilerim. Günaydın alfa erkekler. Günaydın dişi kurtlar. Günaydınlar bakalım. Yine mutluluk hormonunu salgılamaya geldik. Belçika günaydın, Almanya günaydın, İspanya, Arjantin, Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Afrika, Japonya, İngiltere Prensi'ne günaydınlar. Günaydın. Bugün nasıl oldu öyle? Raif yazmamış mı bana? Bakmadım gerçi. Doğrudan WhatsApp'tan girdim bugün konuya. Doğrudan WhatsApp'tan. Günaydınlar efendim. Günaydın. Hayırlı, huzurlu, bereketli, kolay ve güzel bir cuma günü olsun. Hep çağımıza. Trakya ağzından konuşuyor kızan. Bugünün gönlünüzce geçmesini diliyorum herkese. Şimdiden keyifli, güzel ve dinlenebileceğiniz bir hafta sonu olsun. Hadi bakalım kolay gelsin Haşim. Sağ olasın Arzucuğum. Odasına bu arada yavaş yavaş herkes kürkçü dükkanına geri döndü sanırım. Bir bacanan Recep abiden ses yok sanırım. Vallahi bacanan da kürkçü dükkanına döner miyim dönmez miyim diye en son konuştuğumuzda dönmeyeceğim artık ben o Almanya dedi. Baba bacanak dedim yapma dedim. Daha dedim 28 sene var emekliliğine yeme kendini dedim. Dinledi mi beni dinlemedi mi hiç bilmiyorum vallahi. Vallahi bayağı zamandan beri Arzu yazmadı bacanan da. En son Dede Ağaç'ta bizim burada Dede Ağaç'ta Aleksandropol'de tatildeydi. Oradan Bulgaristan'a geçeceğim dedi. Orada dedi kara kara düşüneceğim dedi. Dönebilir miyim Almanya'ya dene dedi. Almanya'ya dönenin dedi. Osman Aga hoş geldin. Balazlı Osman Aga'm benim. Günaydın Haşim iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Sağ olasın Osman Aga'cığım kolay gelsin. Ve İsmet. Of. Ayı boğan Jet Ömer. Dayı bu ne be ya sabah sabah bak bu ne be. Adam güçlü kuvvetli yemin ederim. Kırkpınar pehlivanları gibi be ya. Maşallah bir zeytinyağısı eksik. Bir de zeytinyağı sürdü mü zıvacak. Yani şey, ha, güreş yaparken zıvacak onu şey yap. Günaydın Haşim tüm ekip senin yayına çıkmanı bekliyoruz. Geldim İsmet'im. Bursalı İsmet, Uşaklı Jet Ömer. Namı diğer Ayı Boğan. Namı diğer Goril Ömer. Doğru mu Ömer? Ciğermo günaydınlar. Bonos Diaz. Günaydın Faruk'cum. Günaydınlar Şaziye Nur. Günaydınlar çocuklar. Ali kurda senden Ali sesli mesaj göndermiş. Hayır olsun bari sabah sabah. Abi Raif göndermiş be ya. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Haşim Agam. Hayırlı cumalar olsun demiş Raif Ahmet. Günaydınlar Gökhan'ım. Dur bakayım Gökhan'cığım ne demiş. Bir bakalım bakalım. Gökhan kardeşim fotoğrafları da mı şey yapmış böyle? Heh, dur bakayım.
1: Göbek havası.
7: Tamam.
1: Kaç para beygir?
7: Kaç para bu beygir be? Gökhan'ım. Günaydın Gökhan'cığım. Günaydın canım benim. Gökhan Pile. Büyük Beşiktaşlı Gökhan Pile'cim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hep çağırıcı. Hafta sonu yine yoğun trend yol Süper Lig'de neler var? Memleketimizdeki maçlar kimler? Levadia Koç kimden oynuyor? Olympiakos Ofi karşılaşmasına mı çıkacak? Neler olacak? Hepsine bakacağız bakalım. Çeşitli medeniyetlere değineceğiz bakalım. Neler söylemişler, neler söylemişler. Hava nasıl olacak? 28 Ağustos tarihinde neler olmuş? Ömer Hayyan bize neler demiş? Transferler var mı? Transferler yok mu? Süper Lig'de son haftada neler olmuş? Bugün hediyemi de vereceğim. Kulaklarınız bizde, gözünüz işinizde olsun. Güneyt günaydınlar. Günaydın dayı, günaydın Güneyt'im, kolay gelsin. Galatasaray Ajax çıktı dayı demiş. Ya Ajax çıktı, başka takımlar da çıktı. Yalnız Ajax geçen seneden beri gayet güzel takımı var. Çok iyi bir oyuncusunu bu sene sattılar zannediyorsun. Burada durmak istemiyordu. Öyle mi Güneyt? Ajax'ta güzel güzel takım var. 2 yıldan beri. Hafif hafif takip ediyorum onları da. Günaydınlar, günaydınlar çalışanlara dışarıda. Çalışanlara çok çok günaydınlar efendim. Have a nice weekend, everyone, every day. We are the champions. Hay yaralı Ceylan'ım hoş geldin bakayım be. Abdal düğünden usanmaz, kötü nasihatle usanmaz. Dengine düşen günü kırkında gelse yaşlanmaz demiş atalarımız. Ya kaç yaşına geldin oğlum ben?

Ali'cim rica ederim. Balle teli mi bunlar? Ceryan teli mi ya? Balle teli mi bunlar be ya? Hayır, kalo diyorlar güzel. Kamerayı böyle benim tam önüme koymamışlar. Kamerayı soldan çekiyor kamera bugün beni. Ne hikmetse artık. Mübarek. Ey mübarek, sana diyorum sana. Ha? Çek oradan abi. Aldır onu oradan kıyıya. Ali. Balleleri bağladın mı çocuğum? Niyet ettim bugün hiçbir şeye sinirlenmemeye, günaydın. Vay, benim iş cihazım karardı valla. Oya kardeşim günaydın, bir fotoğraf göndermiş böyle. Ama ya yani bu kadar da olmaz ki bayağı. Dün günlük güneşlik değil miydi sizin oralara Oya? Aa. Ya bu Almanya'nın havasına, karısına, suyuna şey belli olmuyor demek ki. Bak bak. Dün öyle bir fotoğraf gönderdi ki burada öyle gökyüzü yordu masmavi. Bugün yazmış Oya kardeşim. Niyet ettim, niyet eyledim abi diye. Bugün hiçbir şeye sinirlenmeyeceğim, günaydın. Ama bu havada sinirlenmemek kolay mı? Baksana oraya bayağı. Vay anacım, ne geldi başımıza. Bakın buraya, bakın bakın azıcık. Bak buraya, bak bak. Havaya bak. Vallahi be, ne bileyim ne diyeceğim, şaşırdım vallahi ben de. Haftanın son iş gününde günaydınlar herkese. Hollanda'dan Ayşe Hüseyin hanımefendi yazmış. Onlar tatile gidiyorlar. 4 hafta tatil. Ayşe Hanım, tatile nereye gideceksiniz yani, çok özel olmazsa? Memlekete mi geleceksiniz, Türkiye'ye mi gideceksiniz, İspanya mı? Efendim Mykonos adalara falan mı gideceksiniz? Ne tarafa yolculuk yani? Sana ne diyormuş Ayşe Hanım şimdi? Sen de çok soru sorma diyormuş Ayşe Hanım. Bırak Ali'cim beni be, bırak Ali be, bak buraya bak. Dur bakayım. Kaç kişisiniz diyor Ali orada. Dur bakayım sayayım. 1, 2, 3, 4 kişiyiz bu oğlum. Patronu sayma, o içeride duruyor. 4 kişiyiz. Sabah misafirler de gelmiş. Sabah sabah vallahi böyle.

Bizim buralarda adalar falan çok güzel ya. Gerçekten de çok güzel. Efendim şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim bakalım. İşiniz ileri şeytan geri gitsin. Barış Manço'nun şarkıları kadar uzun ömrünüz olsun. Evet, Cem Karaca'nın anlamlı şarkıları kadar bereketiniz olsun. Hacı Bektaş Veli, İmam Hasan Hüseyin aşkına, Pir Sultan Abdal aşkına, Ahmedi Yesevi Mevlana aşkına, Koca Yunus Emre aşkına, Kaygısız Abdal aşkına, Kızıl Deli Sultan Dede Gark'ın Nesimi aşkına, bütün ozanların aşkına, bütün canlara günaydınlar efendim. Yıldızlar kadar, hayatınız boyunca nefes aldığınız zaman kadar aileniz ile birlikte bereketli, huzurlu günler, haftalar ve hafta sonları diliyoruz. Hepinize saygılar, selamlar, kıymetli çocuklar, günaydınlar. Ev hanımları çok çok günaydın, kolay gelsin. Rabbim de mükafatı sizin gibi güzel insanlarla karşılaşmakla bizlere vermiş. Ne kadar güzel bir şey. La oğlum Ali, bizde mi tuhaflık sen? Yani niye? Burası bir ekip çalışması. Ekip var burada Ali'cim. Sen bari geldin, kendin gördün yani. Dedim dayı, bu kadar insan mı çalışıyor? Bazen onlar izine gidiyorlar. Yıllık izinleri. Ama kaç gün ben de bilmiyorum. Yıllık izin. Ben de yıllık izinimi ayırıyorum yavaş yavaş müsaadenizle. Şöyle bir 3-4 hafta bir izin istiyorum.

0: aç onu oradan, ver bakayım. Ver aç. Açtım ya oğlum onu, tamam. Canım benim, sağ ol. Ali, dur bakayım ne demiş Ali Bey ya. Ali sen ne demişsin bak kardeşim, dur bakayım.
1: E olmaz. Ha. E olmaz, katiyen olmaz. Katiyen hayır olmaz.
0: Hayır be, olmaz be ya. Hayır hakem öyle diyor. Katiyen de adam olmaz senden diyor. Günaydın. Günaydın Haşim, günaydın. Nasıl bir günaydın bu be ya demiş. Nasıl günaydın be ya? Günaydın işte, daha nasıl? Kalimera mı diyeyim, ne diyeyim yani? Günaydın diyoruz ya işte. Günaydın Cengiz Mümin. Münih'ten Cengiz. Günaydın Haşim kardeş, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Münih'ten İskeçeli Cengiz. Guten Morgen Haşim Brother. Brother Cengiz Münih. Günaydın. Münih'e selamlar. Bu kim? Bugünkü meditasyonum bu şekilde.

Abla meditasyonun harikaymış senin ya. Canımı sıkan o nokta çocuklarını. Anlamayanı, felsefeyi, psikoloji, kişisel gelişimi, herkesin derdini, triplerini, nazını deyip ben artık huzur değil, tahammül sınırı arıyorum. Nokta nokta, A nokta, M nokta. Vallahi. Yani bu kadar güzel bir sabah mesajı. Akıl verme birader, huzur ver diyor adam. Muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, sevgili çocuklar, cuma gününün açılışları harika bu sabah.

Sabah bereketine geliyor diyorlar ya, aynen öyle. Bu kadar güzel mesajlar olur ya, vallahi billahi. Ya motivasyonum yükseldi böyle. Enerjim arttı sizden gelen mesajlarla. Ayşe Hanım demiş ki memlekete geleceğiz, sonra bir yerlere gideriz. Tam aklımızda bir yer yok, bakacağız bakalım. Ayşe Hanım, Kırşopoli var, Kavala var, Taşyüz var. Efendime söyleyeyim, bizim Nestos Karasu var. Siz gelin, gezecek yer var memlekette be ya. Bana bak, sabah sabah küfürle başla. Cuma bugün amel defterine dikkat. Osman abim dediği gibi dijital amel defterleri çıkmış. Artık ne kadar doğru. Onların da gigabaytı ne kadar be Osman abi? Dijital amel defter. Gigabayt ne onlarda? Alfa erkek. Şeye çok güldüm. Niyet ettim. Bugün sinirlenmeyeceğim.

Eğitim kurumlarımızdan bir tanesi tabii ki Cinus Bir Dahi Arı. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrickson'un kurusu. 25 yıllık deneyimleri var. 25 yıllık Cinus Bir. Gökçelerde belediye binasının arkası postanenin yanında. 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler Cinus Bir Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde Gökçelerde.

itibariyle evimize şüvelmeye sağ salim vardık. Efendim, radyodayken sana ah be abim be, ah Almanya'ya bir dönsem sıcaktan bunaldım deyip duruyordun ya. He diyordun. Abi buranın o mis gibi buz gibi serinliğini ve yağmurunu nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? Anlatamam. Yunanistan'ın o sıcağından sonra bu hava bana ilaç gibi geldi. Adeta yeniden doydum. Hayda. Bu da bayağı baksana. Millet Almanya'dan kaçar, bu Almanya'nın havasını özlemiş. Baba. Ama dedim sen sigortalar sana ve radyo başındaki tüm dostlara Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, mükemmel bir yayın olsun, yolun açık olsun canım abim demiş. Niye, nereye gidiyoruz oğlum? Sağ ol dedim benim. Sağ salim Nedim de yer cihazına varmış. Günaydınlar abim, kolay gelsin. Af tane kaç yaz, şarkılar süper Mesut kaptanım. Şu, nereye gidiyorsun kapta, sen de mi kaçıyorsun? Hanım yazın buraları bir doluyor, ondan sonra herkes kaçıyor. Papatyalar ne zaman olacak? Kızılcıklar oldu mu?

Bize zor gelen sana kolaydır. Kalbimizdeki yükleri hafiflet Allah'ım. Hayırlı cumalar. Hayriye Sultan, günaydınlar. Günaydın bebeğim. Ömer yanlış yere mi gönderdi ne oğlum? Uşaklı Ömer. Arıboğan, Ayıboğan, Arıboğan diyor bak sen. Bugün makine gibiyim abi. Ya yardırıyorum valla. Yaşa be, yaşa be. Tak tak tak tak tak. Böyle o zaten çatılar biter belli oldu. Günaydın bebeğim. Ömer kendine gel. Kanal FM dinleyicisi harika valla. Bize gelen bizden beter. Günaydın çocuklar, günaydınlar. Sevinç, günaydınlar. Kırköy'ünden Sevinç Market ve müşteriler. Çok çok günaydınlar. Mümin, sana da günaydınlar. Survivor, günaydın efendim. Teşekkürler. Kıda Fantasopoli efendim. Bugün 28, yarın 29. Cumartesi itibariyle sabah saat 10'dan öğlen 2'ye kadar bilgilendirme toplantısı yapacak. Arabacıköy Bekir yolu üzerinde yaratıcı etkinlik merkezi Kıda Fantasopoli. Kıda Fantasopoli 5 ve 12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini profesyonel öğretmenleriyle geliştiriyor ve okul derslerini, bu yılki öğretim eğitim yılında okul derslerine de yardımcı olacak Kıda Fantasopoli. Telefon numaralarını değiştirdiler. 694-57-50-777, 698-17-82-299. Facebook ve Instagram'daki sayfalarında da bulabilirsiniz yeni telefon numaralarını. Kıda Fantasopoli yarından itibaren, yani pazartesinden itibaren kayıtlar da başladı. Kayıtlar hakkında da sorular sorabilirsiniz. Think different. Yeti tapediyamaz aksizun. Kıda Fantasopoli. Aykan Duman. Pastoras. Ustam benim, günaydınlar. Coşkun Ceykun Kaya. Bayansçılar, ustalar, günaydın. Yarın toplantıya mutlaka katılın. Kıda Fantasopoli'de Arabacıköy Bekir yolu üzeri Kep'in hemen yanında. Yaratıcı etkinlik merkezi. Deneyimli öğretmenleriyle sizlere dans, çocuklarınıza tabii dans, el işleri, jimnastik, robotiki ve oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar da var Kıda Fantasopoli'de. Aykan'ın, Duman'ın nasıl gidersin bakalım? Birazcık psikolojik olarak ve fizik olarak dinlenebildik.

Faruk, sana da çok çok günaydın. Raif İmam, Raif'im günaydın. Ve Norveç, Müslüm İlyas. Norveç bizi dinliyor. Günaydınlar Norveç'e de. Bu kimin doğum günü bugün? Yo, hayır, bana öyle bir şey çıkarmadı. Burada bakıyorum bir dakika sayfama. Hayır canım. Bugün doğum günü olanlar? Valla bilmiyorum. Bir yazsın bakalım doğum günü olanlar. Tabii ki doğum günü şarkıları göndereceğiz. Lay lay lay lay. Ayhan. Bugün Master Travel Tempo Turizm Radyo Kral İşbirliği ile iki kişi gidiş dönüş İstanbul'a bir gece 4 yıldızlı otelde konaklama kahvaltı dahil veriyorum. Dün bir iki tane kod numarası verdim, iki tane. İnşallah kaydetmişsinizdir. Onları soracağım. Hatta canlı yayına da alabilirim. Bence bu güzel hediyeyi Master Travel işbirliğiyle kaçırmayın. Yani iki kişi gideceksiniz. Yani kimle gidersiniz orası sizi ilgilendirir. Canınız ne zaman isterse gideceksiniz. İstanbul'a bir gece kalıyorsunuz 4 yıldızlı otelde. Sabahleyin konaklama var. Sabahleyin kahvaltı da var.

Ben Tempo Turizm'e ve Master Travel'e çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte çalıştıkları için. Ayrıca Tempo Turizm'den yani Master Travel'den Tempo Turizm işbirliğiyle 6 tane bilet alanı istediğiniz yere. İsterseniz Uşak'a da gidebilirsiniz. Balıkesir'e de gidebilirsiniz. Değil mi? 6 bilet alana 7. bilette bedava. Lipon Haftanet'e oraya. Evet, Haftanet'e oraya. Ay hanım ne kadar güzel ya böyle sabah kahvesi değil mi? Güzel bir havada gökyüzü masmavi. Kahveler alınmış. Sabahın o güzel serinliğinde bereketinde. Ay canım benim. Hepinize günaydınlar. İşte mutlu çocuklar. Çocuklar hep mutlu olsunlar. Ama hep mutlu olsunlar. Beşiktaşlı tabii ki canım. Tabii ki Beşiktaşlı. Bak siyah beyaz tişörtünü de giymiş. Günaydın canım benim. Bravo Raykan, bravo Palikari. İyi tatiller diliyorum Aykan Duman'ım, iyi tatiller canım benim. Nedim sen şimdi yol yorgunusun. Yunan'ın havasında bunaltı herhalde seni. Almanya'nın havası hiç özlenir mi? Teessüf ederim, yakıştıramadım. Vallahi ben de yakıştıramadım hiç. Böyle güzel bir havadan oraya giderim oğlum. Alışamadı Nedim bu sıcaklara. Nedim şımarma. Bak buraya sabah sabah bir fotoğraf geldi. Bizim gönlümüz bile karardı. Aracım bu ne kadar?

İngiltere'den günaydın dayı, biz gidiyoruz Fransa'ya. Gidişin olsun da dönüşün olsun. Tövbe ya, tövbe. Oğlum sen geçen gün gelmedin mi Fransa'da? Ne alaka? Ah, yerinde durmaya kızan bana. Malika good morning. Bonjour. Karabela.

Koray Avcı gerçekten güzel seslendirmiş. Bunu deli gibi sevmek ruhumuzda var, vicdanımızda var. Blue Elektrik'te de efendim indirimler devam ediyor. İki tane güzel kampanyaları var Blue Elektrik Gökçeler'de. Ray lay lay. Avizelerde evet, klasik ve modern avizeler çeşitlerinde %20'ye varan indirimler Blue Elektrik'te. Türkçe televizyon makineleri de geldi. Uydu alıcıları var. Onlar biliyorsunuz böyle uydudan alıyoruz. Uydudan alıp uyduya veriyoruz. Onlar da geldi. Yepyeni uygun fiyatlarıyla artı öğrenciler için, üniversite öğrencileri için de indirimli paketler. %15, %20 ve %25'e varan indirimli paketler Blue Elektrik'te. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için enerjili, güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambaları var. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri elektrikli. Küçük elektrikli ev aletleri hepsi Blue Elektrik'te. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına anında çözümler. Ustalarından. Lay lay lay lay lay. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik hemen getirsin. Lay lay lay lay lay. Gökçeler asfalt boyunda, pazarın olduğu yerde, çalışma saatleri pazar günleri hariç. Limon. Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e, öğleden sonra 6'dan 9'a kadar sizlerle Blue Elektrik. Instagram'da Blue Elektrik CR olarak takip edebilirsiniz. Elektronika, illika, fotistika. Buyurun öğrenedim. Sto selero. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Ne olacak senden bayağı, gittiğimiz her yerde bak, gemide bile seni dinliyorum. İngiltere'den Fransa'ya geçerken. Sen İngiltere'den Fransa'ya gemiyle mi geçiyorsun oğlum? Allah Allah Allah Allah. Yaşa Aykan'ım. Good time every time. Behçet günaydınlar. Belçika, Gent, Kaya günaydınlar bakalım. Binanım günaydın. Çanakkale. Akay kardeş günaydınlar. Yasin yola çıktı mı ya bugün? Sedef'im günaydın. Yasköy'e kadar bir uğrayalım. Günaydın Aşım abi. Günaydın Sedef. Gencecik böyle genç bir girişimci kardeşimiz Sedef Yasköy'den. Yasköy'de yakında yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz Stüdyo. Bizden duyurması. Genç ve dinamik bir ekip, düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Muz Stüdyo Yasköy'de. Şimdiden randevu alabilirsiniz. İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da da takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo alt çizgi CR şeklinde Instagram'da. Bilgi ve randevu için de 694-95-3529. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'dan takip ettiğiniz gibi Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde de ölümsüzleştiriyor. Sedef'im kolay gelsin kardeşim. Altan günaydınlar. Dano vay vay vay vay vay vay. Pala dayıma da günaydınlar. Güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Mehmet neredesin oğlum? Ne diyeyim? Mehmet demeyeyim mi? Ne diyeyim? Mehmet demeyeyim mi? Aga mı diyeyim? Ne diyeyim?

Kesin. Al voltanı be oğlum. Al voltanı be mentereci. Baksana be ya. Yaldır yaldır gezdi gene bütün yaz. O da yetmemiş gibi. Eylül gezisine çıkıyorum dayı. Git Eylül'de git. Ocak'ta gel. Allah'ım yarabbim yarısı oldu. İlk geldiğimiz hafta her şey güzeldi ama sonrasında son 2,5 hafta o kavurucu sıcaklar bir başıma basmadı mı? Aman aman aman aman Allah'ım aman. İnanın hiçbir şeyin tadı çıkmıyordu. Ne içtiğim Fredo'nun, ne dışarıda yediğim yemeğin, ne denizin, ne de gezip tozmanın kesinlikle tadı çıkmıyordu. Bir de Kral FM stüdyolarında iyiydi. Orada da zaten klima durmaksızın çalışıyordu. Sonra bu gariban Nedim Almanya'nın havasını nasıl özlemiş? Nasıl özlemiş? Bırak bırak bırak bırak. Bir de yine bakalım siz bana demiş. Dedim çok kaşınma bak yağdıracaklar bak. Millet Almanya'ya nasıl dönmeyeyim hesaplarını yapıyor. Biz gene Nedim gene iyi ki Almanya'ya dönmüş ya diyor. Mina Hanım. Ahmet Baba çok selam var öpüyoruz seni güzel adam demiş. Çanakkale'de otobüste bile dinliyorlar bizi Mina Hanım ve Ahmet Babam'la birlikte. Ahmet Babam bir tane ya vallahi hiç yaşlanmamış maşallah bak şöyle bak. O James Bond gözlükler böyle. Ahmet Babam benim. Selamlar saygılar hepinize Çanakkale'ye. Sıracım hoş geldin. Tek başına hayatı öğrenen insanı hiç kimse yoklukla korkutamaz. Günaydın Sıra iyi yayınlar. Wow güzelmiş bu. Cuma mesajı mı bu Sıracım? Baksana basına bu Nedim ne diye be. İyi ki Almanya'ya dönmüşüm diye be. Ama kızarlık böyle şey Kızılcık sopasında koşturacaksın buradan ta Almanya'ya kadar. Baksana be ya. İyi ki Almanya'ya dönmüşmüş. Biraz da küfürler gelir. Sakin, sakin, rahat. Tek başına hayatı öğrenen insanı hiç kimse yoklukla korkutamaz. Münih, günaydınlar, hoş geldin. Düsseldorf, günaydın. Günaydın Aşım abi, hayırlı günler. İrfan Kallenci, İrfan günaydın sana da. Hayırlı cumalar, sen yalnız bir kralsın. Ha bu arada, pazar günü olacak olan Yalınlı Mahyası'na beklerim pilav benden. Pazar günü Yalınlı Köyü'nde mahya varmış. İrfan Kallenci kardeşim duyurulmuş. Teşekkür ederiz. Sağ olasın İrfan'ım. Teşekkürler. Pilav, kazan pilavı güzel olur ya İrfan Kallenci. Kavurma var mı kavurma? İrfan çaktırmadan. Azıcık kavurma var mı İrfan? Kallenci İrfan. Yalınlı'da pazar günü of. Fenerbahçe Galatasaray'ı geçerek Avrupa Kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı oldu. Nasıl oldu o be ya? Fenerbahçe 122, Galatasaray 121. Allah Allah. Dur ben bir dakika. Aşkım bir daha oku. Fenerbahçe Galatasaray'ı geçerek Avrupa Kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan takım olmuş. Allah Allah. Hafızam mı beni yanıltıyor? Yanlış haber mi okuyorum? Pek anlayamadım. Ahmet Aslan bir yardımcı ol kardeşim. Abim günaydın kolay gelsin hayırlı cumalar demiş Ahmet Aslan. Teşekkürler Ahmet'im. Village Market Senora günaydın çocuklar, orada çalışan hanımefendiler günaydınlar. Muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, sevgili çocuklar günaydın hepçenize. Her damak tadına uygun lezzetler var. İnanın her gün sürpriz kampanyaları var Village Market Senora'da. Village Market Senora Instagram hesabını takip edin. Orada kampanyaları, hafta sonu kampanyaları ve hafta içi kampanyaları akıl almaz ve ucuz şekilde kampanyalar Village Market Senora Gökçeler'de. Keman, keman. Evlere servis hizmeti var. Village Market Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri var. Pazar günleri de açık 9'dan 1'e kadar. Diğer günler çalışma saatleri sabah 7'den akşam 11-12'ye kadar sizlerle birlikte olunlar. Raylay, İsmet nasıl gidiyor bugün? Herhalde bugün yoğunsunuz, yazamıyor. Dün bayağı bir yazdınız. Raylay, lay, lay, lay, lay. Nedim, İsmet demiş ki, pardon İlker Sıracım demiş ki, Nedim yapma kendine gel. Ben velen koştururum seni. Söyle bak İlker, söyle ben söyledim de anlamıyor be ya. Kızan be ya. Instagram'da da bulabilirsiniz Village Market. Selora'ya kolaylıklar diliyoruz. Güzel, bereketli, kazançlı bir hafta sonu olsun. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara günaydınlar. Gazanız mübarek olsun. Aslan parçaları. Ve Master Travel bugün hediyeyi veriyorum. İnşallah kodları yazmışsınızdır, dünkü verdiğim kodları. Tekrar etmeyeceğim. Canlı yayında soracağım yalnız ona göre.
3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına anında rezervasyonlar. Ekonomik tatil paketleri. Hem yaz için hem kış için balayı paketleri. Önümüzdeki yaz için Master Travel'de Tempo Turizm'le her gün 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar yaşamak istiyorsanız Master Travel'le bir tanışın. Lüks araçları ile ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizleri İstanbul, Sofya, Selanik, Atina'dan alıp yine istediğiniz yerlere havaalanlarına özellikle götürüyor. Lüks araçları ile bütün hava yolu şirketlerine anında sizin kazançla çıkacağınız uçak biletleri. Aa, bizim ses telleri iyice gitmeye başladı. Gençler, bana oradan bir çay yapsanız ama ya, ılamur çayı, böyle hafif sıcak olsun, çok sıcak olmasın, kaynak olmasın. Canlarım benim. Hadi vereceğim 1,5 euro hadi. Master Travel Gümülcülü Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Sosyal medyada Master Travel olarak Instagram, Facebook'ta takip edin. Ve mastertravel.gr internet sayfası uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Fırsat kampanyalarını da kaçırmayın. Master Travel Gümülcülü Sokağı 19'da. Osman Akın, Banazlı Osman Akın, Fenerbahçe demiş. Devamlı küçük takımlarla ön eleme maçları yaptıkları için geçmişlerdir bizi diyor. Vay vay vay vay vay vay. İsmet, günaydın Ayşim, tüm ekip seni bekliyoruz demiş. Güzel bir de fotoğraf göndermiş böyle. Bizim Jet Ömer'den ön ve arka profillerde. İsmet hepsini okuyamıyorum. Kolay gelsin. Sen şimdi Belçika'da da mı sıcak var bugün? Lay lay lay lay lay. Günaycım, hoş geldin Haşim abi. Son günden günaydın. Yarın da program yap, yolda dinleyelim diye. Yuray, tatil bitti desene ya. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Allah seneye nasip kısmet ederse. Can Türk, hoş geldin. Can Türk Hikmet, günaydınlar. Tatile gidiyorum 4 günlüğüne Fransa'ya, bir şey istiyor mu? Lan şimdi küfür edeceğim sana da. Sabah sabah. Tatile gidiyormuş, bir şey istiyormuş. Farz et ki istedin bir şey. Göndereceksin mi? He? Karabela.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: İlker abim yapar, İlker abim koşturur. O BMW tayfasına ait bir abimiz. Ya şu İlker abime bir tanesin demiş. Abi tabii İlker abim koşturacak seni. Sana Fredo lazım abim, o yüzden ses telleri sıkıntı yapıyor. Çay deneymiş. Isparlı orada Fredo'yu, bak keyfine. Be abicim demiş Nedim. Oğlum sabah kahve içti, bir tane daha içersek Allah'ım ya, gece öğlene kadar program yaparız herhalde. Geceye kadar. Yok ben bir ılamur içeyim en iyisi. En iyisi ben bir Nedim, kendine gelmişsin bakıyorum. Yol yorgunluğunu atmışsın. Zehir gibicesin maşallah. Hop Porsche. Porsche esat. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar. Hayırlı cumalar dayım demiş. Esat'ım. Carlos Şavateki Reko. Bak gördünüz, bir hafta bile geçti bile. Pazartesi başladınız, cuma geldi, bir hafta geçti. Bakmışsınız yılbaşı gelmiş. Hop Mayıs, yine tatil planları. Ya böyle bu hayat be. Geçiyor, çabuk geçiyor. Ömer'in... Hayır, şimdi Gizem yazınca ben de merak ettim İsmet. Bana mı geldin mesaj diyorum. Ömer mesajı başka yere gönderirken bana mı gönderdi? Ben de dedim hayır olsun. Ömer Dengir oğlum, Jet Ömer. İsmet laf aramızda, Ömer herhalde gece gündüz çalışıyor İsmet'ime. Abim Drive Şaban Banda, günaydın abim. Günaydın Ceyhan'ım. Günaydınlar. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle, mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesiyle hizmetinizde. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Otel'in altında, biliyorsunuz açıldı. Kiklikon'un hemen yanında Avin Drive Şaban Bandak. Aynı zamanda İskeçe Portalazoğlu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda. Şaban Bandak abimiz akaryakıt istasyonları ile hem Avin Drive hem Elin Drive Şaban Bandak. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Akaryakıtınızı alıyorsunuz. Mini market alışverişlerinizi yapabilirsiniz ve Mikel marka kahvesini de yudumlayabilirsiniz. Bir deneyimleyebilirsiniz. Şaban Bandak ve Ceyhan 2541-078-007 698-42-74-718. Cengiz Mümün İskeçeli, hi. Hi. Bu kadar.

hala. Allah iş öyle deme, iş ben can çıkar huy çıkmaz kardeşim bak. Yürü be Ömer'im. Aylin'cim hoş geldin. Şöyle bir fotoğraf da var. Aa ne kadar güzel ya. Harikasın Aylin'im. Kolay gelsin. Bu güzel hayvanın bir ismi var mı? Hayırlı cumalar efendim diye de eklemiş Aylin kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Maşallah maşallah maşallah diyorum. Çok güzel hayvancıklarım var maşallah. 41,5 bin kere maşallah. Hoş geldiniz canlar, hoş geldiniz. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlıkta, eksiklikte senin görüşlerinde demiş Hünkar Hacı Bektaşveli. Bu güzel lafı etmiş söylemiş zamanında. Lay lay lay lay lay lay. Ramazan girdi ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Belçika'da da bu işleri yapıyorlar. Daha Belçika nereye? Ne kadar güzel insanlarla tanıştık böyle ya vallahi. Abicim günaydınlar Murat demiş. Günaydın. Bir dakika bir tanıtayım Ramazan Girikli ve Deli Emrah'ı. Sezer hoş geldin. Gününde ve saatinde geliyor Sezer. Saat kaç bu arada ya? Oo, saat 10-12 geçmiş. 14 yıllık tecrübeyle Girikli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Girikli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. İletişim numaraları. Facebook, Instagram, sosyal medyada da Ramazan Girikli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Adres Dinkler Köyü. Slogan neydi Nedim? 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramazan Girikli. Çarıkçı Hasan hoş geldin bakalım. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Gromna Duneto Udri. Çok konuşuyorsun sabah sabah. Gromna Duneto Udri. Oğlum Hasan Çarıkçı, insanlar bize burada para ödüyorlar konuşmamız için. Nasıl konuşmayalım yani? Ha çok mu? Çok, biraz azaltabiliriz onu. Daha az konuşalım mesela. Ne kadar konuşalım? Yarı yarıya olsun mu? Hasan Çarıkçı. Lan Gromna Duneto Udri ne? Kalosova'daki ne konu filan?

Sezen, dur bakayım Sezen ne yazmış, dur bakayım Sezen ne yazmış. Günaydın Haşim Agam, hayırlı cumalar herkese. Emrah Leyla, günaydın Emrah, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sezen'i verin bana, Sezen'in numarasını verin. Dobro Utra, al beni. 11 reklamlarından sonra hazır ol Sezen. Vay vay vay, kim neler anlatacak be ya. Dobro Utra bakan Bartlim. Marabayın bakalım be ya. Hazır mısın? 11 reklamlarından sonra canlı yayında işte beklenen ses, işte beklenen adam. Sezer. Vallahi o kadar da Aylin'im yazmış, çok güzel bir fotoğraf göndermiş. Aylin, böyle dinleyicilerimin fotoğraflarını kendi sayfalarımda paylaşmak istiyorum. Müsaaden varsa bu fotoğrafı da paylaşmak isterim. Tabii ki önce müsaadenizi bir alalım. Ne kadar da yakışıklı abim değil mi? Maşallah, maşallah, maşallah. Aydın'ım günaydın bir mesaj göndermiş o yüzden. Günaydın Haşim, Yeliz Hanım hoş geldiniz. Yine tabii ki sabah kahvesi, yine harika bir fincanla. Dün paylaşamadım yemeğinizi, kusura bakmayın. Yine harika bir yemek vardı Yeliz Mehmet Hanım Efendi'den. Afiyet bal şeker olsun. Havamız yağmur da olsa seni dinleyerek güzel geçiyor demiş Yeliz Hanımcığım. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Güzel olan sizlersiniz, güzel insanlar. Neredesin? Neredesin honey? Yok daha şarkıyı böyle dinleyemedim. Yeni cuma günü sabahından Londra'dan selam ve saygılar can dostum, kolay gelsin demiş Ömer'im ta Londra'dan, teşekkürler. Yine tabii ki harika bir paylaşım yapmış. Ey gönül, tenha bir yer bulduğunda dilediğin kadar Rabbine ağla. Ama sakın tenha yerde ağlayan gönüllere sebep olma. Gözyaşını Rabbine emanet et ama hiçbir gönlün gözyaşına sebep olma demiş Ömer'im ta Londralardan. Çok teşekkürler Ömer, sağ olasın, var olasın. İsmet yazmış Belçika'dan. Hatta biz işçiyken Türk'ün gücünü müdürümüzün yeni... Bu arada Ömer diyor ki beni de paylaşırsın Instagram'da, olur diyor. Olur mu Ömer, nasıl paylaşma? Altı üstü 5 euro mu ya?

Sezen tam adamına sordun kardeşim. Neydi buradayken niye sorma diyeceğim. O zaman tabii adam meşguldü. Ne yapsın yani? Kendi düğünü var. Bizle mi uğraşacaktı? 11'de programı alacağım Sezen'i. 11 reklamlarından sonra bir konuşalım bakalım. Anlatacakları vardır herhalde. Farmoges, alüminyum ve Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kaliteyle Avcı Celal. Babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman tipi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeç'e Lefkometre yolu 6. kilometrede. Bütün kaynanalar aşama cuma gününden kaynanalar aşama. 2541-031-506 sabit telefonu. Farmokes Aluminium Avcı Celal. Cep telefonu 694-45-52-508. Instagram'da Avcı Alçizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalık. Haftaydı.

Güven günaydın, hoş geldin Güven'im. Zeus'a da günaydınlar bakalım. Zeus. Ahahahay. Dürüm günaydın, Dürüm Gökşener günaydın. Lay lay lay lay lay lay. İsmet deme şimdi, bizim kara kızan gene oynamaya başladı. Yağmur geliyor, çatıyı bitirmesi lazım. Ömer bak şimdi Ömer. Ayı Boğan. Ciğer mi, good morning. Canım ciğerim benim. Valla. Ala Franga, ala Turka, ne isterseniz Radyo Kral'da dinleyenler kulübünde sizin radyonuzda efendim. Dürüm Gökçeler, Allah'ım Allah'ım, çıkın çıkın, gidin gidin, durun durun yiyin. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler, ekmek ve pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Diyet salata, çeşitli salatalar. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulakileri. Pazar günleri de hizmetinizde, kalite ve temizliğin ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarda buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken Gökçeler'de hemen sağ tarafta. Size hiç uzak değil, pazar günleri de açık olmakla birlikte bir telefonla siparişlerinizi evinize, iş yerinize, tarlalarınıza kadar hemen getiriyor Dürüm Gökçeler. 697-22-025-50. Dürüm 800 Insta'da ve Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak takip edin. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler'de döner.

Bir mesajı vardı. Dayı günaydınlar dedi. Elini aklını vicdanına koymamış biri alnını secdeye koysa ne olur? Koymasa ne olur hayırlı cumalar. Vay vay yapma bu dayı. Yapma bu ağacım. Of of of of. Cuma mesajları yine harika bugün. Sezer dinliyor mu? Tebrik ederim Sezer. Allah bir yastıkta kocatsın. Mutluluklar diliyorum demiş Oya Hanım. Sezer'e bir şarkı armağan ediyorum. Ayvayı yedin oh canıma diye. İyi. Şimdi 11'den canlı yayını alacağım. Sezer'e iletirim bu mesajlarınızı. Ayvayı yedin oh canıma değsin. Kim söylüyordu bunu? Keşanlı Tahir mi söylüyordu bunu be? Nedim? Şaman Nedim diyorum. Sezer. Ayvayı yedin oh canıma değsin. Bak sen bak. Ha tulumbacı. Ekrem hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Kolay gelsin. Ekrem Mehmet Ali. Ekrem sen nerelerdesin ya? Her şey yolunda mı Ekrem'im? Everything is okay. Everything under the control.

Tulum Bacı'ca aman Münihli Cengiz. Dur bakalım bizim havada böyle. Aa, tamam Münih'te hava açık veya Cengiz'in. Güzel güzel hava Münih'te. Hadi ses çıkarma. Sağ olasın Ekrem'im. Haşim abisinden Mehmet Ali Ekrem.

Para bizde, müzik bizde, güzel dostlar, güzel dinleyiciler bizde, Radyo Kral'da. Ömer yaz, yaz Ömer. Yaz Ömer. Yaz Ömer'cim yaz. Bir kaşık bal, iki ceviz, üç hurma, dört fındık, beş niyet. Yanına limonlu ılamur, siz yaz. Üstüne sıcak çöt, sabah hiç, akşam uç. Fazla kaçırma, sonra düz duvara bile çıkarsın. Tamam mı ustacım benim? Yazdın değil mi Ömer? Hiç ses çıkarma, kulak asma. Yaz bunları. Sen dinle bu kurdu.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077

Ekko Greenpeace'le bir görüşeyim bakalım nasıl olacak onlar. O linki sen bana göndereceksin ya da YouTube'a sen mi yüklersin? Haftaya mı çalarız? Artık o işlere Nedim bakıyordu. 28 Ağustos 2030 yılından günaydınlar efendim. Düşünsenize. 4 yıl ileriden sesleniyoruz uzaydan. Zaman yolculuğu yapıyorum geldim. 28 Ağustos 2030 yılında merhabalar canlar diyormuşum. Ayı Boğan Ömer diyormuş. Tamam aşım aga kafayı yedi. Günaydın Altan'ım, hoş geldin. Arkadaşım merhabalar. Allah neşeni bozmasın. Keyifli bir program diliyorum kardeşim. İyi yayınlar. Çanakkale'den herkese çok çok çok çok selamlar demiş. Bizden de Çanakkale'ye çok selamlar. Çanakkale sizi seviyoruz. Lapseki, Gelibolu, Keşan, Edirne, Tekirdağ. Günaydınlar. İyi bir hafta sonu diliyorum ve leyleklerin sıcak ülkelere gitme zamanı gelmiş. Herkes kaçtı ya valla. Yine biz bize kaldık. Hemen akabinde Mihrican sonbahar fırtınaları da geliyormuş yavaş yavaş. Leyleklerin sıcak ülkelere gitme zamanı. Ya bazen gözlemliyor musunuz kırlangıçları falan, o hele gene kırlangıçlar ne kadar narin, ne kadar hızlı uçuyorlar. Ve o hayvancıklar her sene o kadar uzak diyarlardan geliyorlar ki sadece buraya gelmiyorlar ha. Mesela Finlandiya'da olduğumuz dönemde de oraya da geliyorlardı kırlangıçlar. Düşünsenize şimdi siz, Afrika nerede? Finlandiya nerede? İskandinav ülkeleri. Hatta leylekler, o narin hayvancıklar her sene gelip gidiyorlar. Şimdi yavrularını büyüttüler, yavrular güçlendi, kuvvetlendi ve yine sıcak ülkelere gitme zamanı geldi. Arzu herkes gitti, yine biz kaldık buralarda. Ya bu şavuk dünyada anladın mı? Kafayı yemeyen insan mı kaldı ha şimdi? Bence normal insanlara anormalmiş gibi bakıyor. 2030 yılında merhabalar. Neden kaynaklanıyor acaba? Bunda arzu aşılardan mı oluyor? Yoksa bu internet mi bizi böyle yaptı? Sanki birazcık böyle afalladık gibime geliyor. Ne bileyim. Omorfeni de pakeni, tosteki tu bobo seydan idris bekirli. Omorfeni, lakin den pakeni etsi. Malkara keşan, hoppala peşam, keş, paşam, keş, paş, keş, aaa. Paşalı keşan. Keşan'a da günaydınlar tabii ki. Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dilimiz bazen tutukluk da yapıyor böyle. Omorfeni de pakeni. Siparişlerinize göre kokoreçler, roğulak, kuzu çevirme. Tabii ki tosteki tu bobo şeyden ediriz de. Pazartesi hariç. Diğer günler öğlen 12'de açık. Gece geç saatlerine kadar. Lakin 31 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında tatile gidiyor. Tosteki tu bobo biraz dinlensin. Onlar için çok yoğun bir yaz oldu. Bereketli bir yaz oldu tabii ki de. Tabii bangalbaşı lezzetleri, ekmek ve pide de, döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeleri, burgerleri, sandviçleri, geniş menüsünü, çok çeşit içeceklerini yine 8 Eylül'den sonra bulabilirsiniz. 31 Ağustos 8 Eylül'de yıllık izin. Tosteki tu bobo Bekirli Peleketi'de. İyi dinlenmeler dostum. 28, 29, 30, 31. Tamam. Bekirli, Arabacıköy, Yalımlı, Yasıköy'e de çok çok çok çok selamlar. Perihon'da yarı yarıya fiyatlar. Gidip bir bakın. Vallahi öyle oldu Arzu, hiç sorma ya. Saat 11 reklamlarından sonra beklenen adam Sezer'le sohbet edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş hediyemizi verelim. Master Travel, Tempo Turizm ve Radyo Kral işbirliğiyle iki kişi gidiş dönüş İstanbul bir gece. 4 yıldızlı otel, otelde konaklama ve kahvaltı dahil. Master Travel, Tempo Turizm ve Radyo Kral bedavası. En bol radyo istasyonu. Tabii ki sorularımız olacak. Ondan sonra cevaplar doğru gelirse hediyeyi bir kişiye vereceğim. İki kişi gideceksiniz.

Celalettin Agacım nerede benim? Celalettin Agam. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa selam olsun hepçenize bakalım. Orijinal, orijinal Sezer'im. Hazırlan. O liste pista.

ζούμε ρε παλικάρια, τι ζούμε εδώ πέρα, ρε. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Χρυσούπολη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Χρυσούπολη. Çilek mobilyada da %50-%60 varan indirimler Çilek mobilyada. En güzel oda tasarımları, çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek mobilya, Epipla Çilek. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çilek mobilya, Epipla Çilek'te. Yani benim sigasiga biraz psikolojimiz düzelsin. Psikoloji düzelsin biraz. Çilek mobilyada bütün ürünler 3 yıl garantili.

Bir Hint atasözü diyor ki zafer pek bir şey öğretmez, yenilgi çok şey öğretir. Günaydın canlar. Radyo Kral'dasınız. İyi ki varsınız. Hadi bakalım.

Bir paternime zimya paternime. Astu astu. Sezer, bu güzel mesaj sana gelmiş Arzu Hanım'dan. Bak dinle Sezer. Bu arada ben de Sezer'i tebrik etmek istiyorum. Sezer kardeşim yeni evini gönülden tebrik ediyorum. Arzu Hanım yazmış. Sezer dinle. Allah yuvanıza huzur, bereket, sağlık ve mutluluk versin. Bir abla olarak sana küçük bir nasihat. Birbirinizi her zaman anlamaya çalışın. Küçük şeyleri büyütmeyin aranızda. Zor günlerde birbirinize karşı değil, yan yana durun. Sevginizi, saygınızı ve güzel duanızı hiç eksik etmeyin. Hanımın sinirlense de hep tamam aşkım de. Bu işin püf noktası bu, bak Arzu Hanım söyledi. 25 yıllık tecrübeye dayanarak, tecrübeyle sabit, aynen kardeşim. Kafan güzel, yani kafan rahat. Kafası güzel ne demek lan? Kafan rahat olsun istiyorsan tamam aşkım diyeceksin. Ondan sonra hiç. Devam ediyorum Arzu'nun mesajı. Arzu, hiç güleceğim yoktu kız. Allah yuvanızı daim, ömrünüzü hayırlı ve mutlu eylesin. Nice güzel yıllarınız olsun. En önemlisi de evlilikte her sene dört dörtlük olmasını beklemeyin. Her şeyin dört dörtlük olmasını beklemeyin. Önemli olan zor zamanlarda birbirinizin yanında olabilmek. Birbirinizi kırmadan çok anlamaya, haklı olmaktan çok huzuru korumaya gayret edin. Vay vay vay vay. İyi bitirmiş Arzu da. En çok şey hoşuma gitti. Evet mi maçta filan adı yapışmaz. Yala dosya. Hanımın sinirlense de hep tamam aşkım de. Hemen olay kapanıyor Sezer'im. Dır dır dır dır zır zır zır zır zır. Aşkım sen bilirsin, tamam aşkım de, bitti olay. Yine balığa mı gideceksin? Yine maç mı seyretmeye gideceksin? Yine mi dışarı çıkıyorsun? Ne bu be ya? Dediğin zaman Sezer'im hanıma diyeceksin. Tamam aşkım, bir tanem, canım ciğerim. Anlatabildik mi olayı Arzu'yla sana Sezer? Sezer zor duruyor şimdi. Dur 11 reklamları geçsin de ben bir canlı yayına çıkayım. Recep Bacanam geldi Arzu. Günaydın Haşim Kral. Tüm Kral FM ailesine selamlar. Marabayın bakam demiş Bacanam. Sen neredesin bu Bacanam? Sabah birazcık kulacını çınlatıverdik de. Haskova, Durakköy, Karamanlar, Gumburla, Sarınç, Gizikli köylerini özlemiş biz de vallahi. Selamlar Adem'e, Adaya, ailene, anneme ve arkadaşlarına. Şaban Usta'ya çok selamlar. Bacanam neredesin? Seni en son bıraktığında Dede Ağaç'tan Bulgaristan'a gittin. Vallahi ben bile izini kaybettim senin Bacanam benim. Tamam aşkım. Ekrem anladın mı? Mehmet Osman. Günaydın Mehmet Osmancığım. Mehmet de geçenlerde evlilik teklifi yaptı ya. Olay bu yani. Tamam aşkım de, tamam bitti mesele ya. Uzatmayın.

Sezer, ah kardeşim benim. Bu şarkıyı sana gönderdiler. Üzüme çöplü dedin. Keyifle dinle canım benim, aslan parçası.

harika bir seçim olmuş. Mesaj alındı. Recep Acar'ın Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçiyoruz. Slovenya'ya geçiyoruz şimdi çekirdek ailemle. Serbia Hırvatistan sınırında çok bekledik. 4,5 saat. Kral Marabay'ın bakan demiş. 4,5 saat beklemişler. Çok be bacanam. Ha sen dönüyorsun artık Almanya'ya. Okey hadi bakalım. Dilara ve Melih'e çok çok çok selamlar. Merhaba buradan Aşım abilerinden. Marabay'ın bakalım be ya. Hey. Güneyt bunlar ne bakardı şimdi? Domates, şeker, patlıcan, biber. Ha şey istiyorsun sen. Barış Manço'dan domates, biber, patlıcan. O şarkı istiyorsun. Ya onu anladım yani ben. Düğün sezonunda söz nişan, düğün alışverişlerinde büyük kampanyayla yaza bomba gibi girdi. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda efendim Mihail Karoli 22 adı kuyumcumuz, İskeçimizdeki kuyumcumuz. Güneş Gold kuyumculuk Türkiye'deki çeşitler ve uygun fiyatlar ile her zaman yanınızda. Mihail Karoli 22 adı.

Herkes seni söylüyor Sezer'in. Bana hızla Osman Akam diyor. Neredesin bana Sezer diye. 11 reklamlarından sonra alacağım. 2, 3, 4, 5, 6 dakikacık müsaade edin bana. Aynalıma hoş geldin bakanma canım benim. Günaydınlar canlar. Dosse, dosse, dosse, pono.

Sezer Raif demiş ki, Sezer Agam sen bunların dediğine bakma. Allah bir yastıkta it yalattırsın sizi. Sezer Agam sen masaya ilk başta da vur. Neden vurmasın ben, sonra yenge vurursa işin nafile. Yani Arzu Hanım diyor, sen ne dersen aşkım diyor. Ay Raif diyor, masaya elini vur diyor, delikanlı adam gibi diyor, böyle diyor. Açık işin içinden bakalım. Bacanam ne yapıyorsunuz demiş. Vallahi iyiyiz babacanam. Seni merak ettik yani, dinleyiciler de sordu. Fagan Hacı hoş geldin. Hayırlı paraskeviler. Hayırlı paraskeviler mi Fagan Hacı?

Deniz Hanım da katılmış. Arzu, dinliyor musun? Allah, hepimiz yedik ayvaya aşım ama yapılacak bir şey yok. Atsan atılmaz, satsan satılmaz eşlerimizi demiş. Yaptık o hatayı bir kere. Yeliz Hanım, ses çıkarmayın. Ne oldu oldu. Öteki sefere dünyaya geldiğimizde biliyoruz biz ne yapacağımızı. O yüzden biraz zor toparlarız şimdi olayı. Tamam aşkım. Alman bilim adamları boşuna mı demiş? Sevgilinizi veya eşinizi günde 9 dakika öperseniz ömrünüz 3 yıl uzar. Bak. Almanlar diye bunu diye. Bu Alman bilim adamları diye. Scheißegal. Bırak. Scheißegal. Anlatabildim mi? Uzun ömürlü olduğumuz zaman sorunlara çözüm bulabiliriz. Sevgilinizi veya eşinizi günde 9 dakika çok mu? Çok değil. 9 dakika çok mu hanım? Değil. 9 dakika öptünüz, ömrünüz 3 yıl uzuyor. Benden söylemesi. Aman, benden söylemesi.

0: Vallahi ben size katılıyorum. Vallahi de billahi de değerimi bilen birine denk gelmişim çok şükür.
1: Ha iyi bari tamam eyvallah. Allah mesut etsin Harus.
0: Pazara kadar değil mezara kadar olsun. Almanları seveyim diye mesela. Kızım Alman bilim adamı onlar. Bilim adamı, ilim adamı. Ya. Yeah.

0: Aa, Sezen dolayısıyla kızdı. Saat 11'i 4 geçiyor dedi. Yunanistan saatiyle İngiltere'de işimiz gücümüz var dedi. Kes şarkıları dedi. Geç reklamları dedi. Başlayacağım bilim adamınıza.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
3: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

0: Serkan'ım kolay gelsin. Bakayım şöyle bir kapatalım. Evet, Serkan'cığım plastik atan herkes kolaylıklar diliyorum efendim. Birazcık sesimi açan çocuklar sağ olun, teşekkürler. Diyelim adayız. Kahveler dün 2 idi. Geçen gün 2, dün 3, bugün 4 kişi kahve içiyor. Afiyet olsun Serkan'ım, herkese kolaylıklar diliyorum. Selamlarımı söyle lütfen oradan. Sezer hazır mısın? Taksimetre yazıya saat 11. Doğru. Hemen arayayım Sezer'i. Adam çalışıyor. Dur bakayım şimdi. Dur. Anam anam, kim neler anlatacak bize? Kim neler anlatacak bize? Dur bakalım, hiç belli değil. Mr. Sezer.
1: Alo.
0: Alo. Günaydın Sezer'im, hoş geldin.
1: Önce bir sesi şey yapan, inşallah sesimiz denk.
0: Çok dengeli sesin vallahi billahi. Özledik oğlum seni lan. Gerçekten özledik. Ben de özledik, bütün dinleyici be. Özledi.
1: Özledik be. Vallahi özledik be. Öf.
0: Sarı mikrofon evet. Sende. Hiç karışmayacağım. Anlatabildiğin kadar.
1: Kaybolduk gittik. Özleştik be. İnşallah arkada şeyle alkışla daha açık ama hiçbir şey duymuyoruz.
0: Müzik var arkada. Devam et Sezer. Sezer'im. Tebrik ederim tekrar güzel kardeşim benim, tabii böyle canlı yayında da bir tebrik edeyim. Allah mutluluklar versin. Her zaman söylediğim gibi bir yastıkta kocayım. Bütün dinleyicilerimiz de buna hemfikir benimle birlikte, mesajları dinledim.
1: İnşallah, inşallah Allah'ım beraber yaşlanmayı nasip etsin.
0: İnşallah, yani inşallah.
1: Mesaj yazanlara da hani içinden tebrik yollayanlara da hepsine teşekkür edeceğim bu arada. Ama o armudun sapı, üzümün çöpü o şarkıya katılmıyorum bu arada. Hiç benden alakası olmayan şeyler söyleniyor. Orada benlik bir şey yok orada. Armudun sapı dedin, üzümün çöpü dedin, onunla bununla flört ettim falan filan. Bundan tamamen uydurma. Benden gram alakası olmayan şeyler.
0: Hayır canım, o şarkı öyleydi.
1: Hayır ben anlamam. O kaldın bilmem ne gibi, sap gibi falan filan. Hayır hiç alakası yok.
0: Tamam.
1: Şimdi sen bu dinleyicilerin önünde, bu mecliste herkese bir hesap borcum var, bir hesap vereceksin. Baştan öyle başlayacağız.
0: Eyvah, ibret alem için bir hesap vereceğiz şimdi. Buyur bakalım canım kardeşim benim.
1: Bak şimdi, 2 aydır düğün var, ben düğüne geleceğim. Ha. Düğün var, Sezer'in düğününe gideceğim. Burada anons yaptın mı, yapmadın mı?
0: Yaptım.
1: Ondan sonra seni şu anda Arduino'da da dinleyenler, Ede kablodan dinleyenler. Şu anda herkes makineleri kapattılar. Şu anda bu yayını dinleyenler. Sen özrünü bekliyorlar şu anda. Bak şaka yapmıyorum. Herkes seni sormuş. Bizde o taraftan 2 tane dolu masa vardı. Her gelen Haşim geldi mi? Haşim burada mı? Haşim
0: vay be.
1: Haşim gelmedi mi? Bak Maytav oynamıyorum. Cidden söylüyorum bunu.
0: Biliyorum. Biliyorum, konuştuk ya arada, yani program dışında da konuştuk ya, gerçekten özür dilerim, beni dinleyenlerden de özür dilerim. Yani kendi sebeplerimden dolayı gelemedim. Bak mikrofonda da söylüyorum, Sezer çağırdı, hatta bir hafta 10 gün önceden abi gelecek misin, yer ayırtayım mı, kalacak yerim var mı diye hepsini söyledi kıymetli dinleyicilerim. Sezer, benden kaynaklanan bir olaydan dolayı gidemedim. Çok çok özür diliyorum senden de ailenden de vallahi Sezer. Yani hatta annenle bile konuşmuştuk canlı yayında son olarak, hatırlıyorsun değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Şimdi Ede çalışanlarını kendini affettirmek için galım onlara istedikleri bir şarkıyı hediye edeceksin galım, yapacak bir şey yok.
0: Sadece bir tane değil, 10 tane şarkı hediye edeyim tabii ki de. Kolay gelsin onlara da oradan. Kısmetse ikinci düğününe geleceğim ama bak.
1: Hayır bu. Ondan sonra ben yayında çok bağırdılar, beni örselediler, beni ezdiler. Hani bu adamın bu laflarından sonra az bile yapmayız.
0: Çok harika bir düğün yaptın, gördüm, takip ettim. O kadar sempatik bir çiftsiniz ki vallahi, o kadar yakışmışsınız birbirinize ve o kadar güzel, hem geleneklerine bağlı hem modern bir düğün yaptınız ki tebrik ederim mesajlarım.
1: Bak şimdi tam onu diyeceğim, hani şimdi gerçekten doğruya doğru bizim düğün diye demiyorum, hani gerçekten bile tam hem düğündü hem bile modern elementler de vardı. Hani
0: aynen.
1: Gelen herkes acayip çok eğlendi. Gelemeyenler hani otursunlar baksınlar, şimdi niye gelmedim, keşke orada olaydım. Sözüm meclisten dışarı canım, hani alınmak gücenmek.
0: Hayır be ya.
1: gelemeyen ne o videolar, resimleri gördükten sonra ah keşke ben de orada olsaydım, ah bu ortamı kaçırmasaydım keşke diye içlerinden geçirmiş. Nedir büyük ihtimal.
0: Vallahi bile ben bile içimden geçirdim. Hatta bir iki dinleyicim böyle seni takip edenler fotoğraf touch screen yapmışlar, screen touch yapmışlar, gönderdiler. Sezer bu mu diye. Vallahi billahi bak dedim, bu arkadaş düğün fotoğraflarından falan paylaşmışsın.
1: Bak şey, o düğün fotoğraflarla ilgili, şimdi bizim akrabalarında çoğu hani gelinler mi sefte gördüler ya. Herkes, alo.
0: Dinliyorum Sezer'im, buradayım, bölmüyorum seni.
1: Ya ses versene kardeşim, bu ne derin sessizlik dedim, yayın mı kesildi?
0: Hayır. Sonra böldüğünce kızıyorsun. Ay. Ya bir konuşayım rahat bırak diyorsun ya, o yüzden hiç karışmıyorum bir, bak anlat.
1: Bile karış bir heh de evet de bir şey de hani yayın olayım anneyim, derin sessizlik. Şimdi bizim akrabaların çoğu da ilk defa gövdeye gelin hanımı.
0: Ha.
1: Ondan sonra diyelemiş, anla maşallah kızımıza nereden bulmuş Sezer bu kızı. Maşallah. Maşe, laf çok güzel. Şimdi laf çok güzel de gelini mi üver, beni mi döver, laf devam. Hani gerçekten maşallah kızımıza, ona bir şey demeyelim daha işine. Benim de fena diline baya, benim de elim yüzüm düzgün bir arkadaş.
0: Maşallahım var oğlum.
1: Hani şimdi o laftan hani şey anlıyorsun böyle, hani bu kız buna ne bakmış, niye lan kızı bize gömüyor. Şimdi Instagram'da takip eden de hani beni gömmüştür. Hani fena da değilim. Hani,
0: hayır bu oğlum vallahi yapmışam, Allah için yakışıklı adamsın.
1: Yapmışam da hani bu arada aklımda kan, hani Ardino'da dinleyen, şu anda Ede'de dinleyen, iş yerinden gelen bütün herkese bir kere daha teşekkür ederim. Sen şimdi 2 saniye bekle, biz aramızda konuşacağız. Gelen herkese teşekkür ederim. Getirdikleri kediyeler için de çok çok teşekkür ederim. İnşallah herkes memnun kalmıştır. İnşallah herkes bol bol eğlenmiştir. Ben şahsen kendim çok eğlendim. Çok kalabalıktı, her şey çok güzeldi. İnşallah süperdi. Gelen herkes de memnun kalmıştır.
0: Süper. Bence memnun kalmıştırlar Sezer. Süperdi, gerçekten süperdi. Ama şimdi sen dedin ya, gelini tanımayanlar öyle, gelin tarafı da demesin mi? Ay maşallah, nasıl bir erkek bulmuş böyle, esmer güzeli, saçlı sakallı, güler yüzlü, pozitif demiştirler be. Demiştirler.
1: Şimdi büyük ihtimal demişlerdir de hani ben onları fazla iletmediler de bir taraflarım kalkmasın diye büyük ihtimaller için. Hepten şımartmayan demişlerdir büyük ihtimal.
0: Peki Sezer'cim, anlat.
1: Sor.
0: Şey soracaktım sor. Şimdi, düğün falan gayet güzel geçti. Balayı ortamı, onu daha kıştan beri konuşuyoruz. Balayı bak, karıştırma abi diyordum, karıştırma dayı diyordun. Balayına gidildi mi?
1: Balayına gidildi mi? Şu anda neredeyim? Ben şu anda çalışıyorum arabanın içinde oturayım. Sence şu anda balayında mıyım acaba? balayına gidilecek kısmetse başlar. İş yerinden izini ayarlamamız lazım. Ondan sonra bir açık bakmamız lazım. Kan fiyatlar ne durumda? Hava ne durumda? Nerelere gidilir?
0: Hani daha yani ha.
1: Bir iki aya geldim, onu da bakacağız yavaş yavaş, ama şu anda saatte ayırtılmış bir yer yok.
0: Ha tamam, yani ileriki dönemde düşünüyorsunuz. Tamam, okey, olabilir, tabii ki olabilir, doğru.
1: Yani Master Travel'in hani İngiltere'ye özel şeyleri varsa bile, hani buralardan öyle paket holiday'leri varsa hani bekleriz, teklifleri alırız.
0: Hemen konuşurum Master Travel'le hafta sonu, bakalım neler varmış. Tabii onları ben reklam yapıyorum ya, balayı paketleri falan diye. Hemen bağlantıya geçeriz, hiç merak etme.
1: Hani çok güzel şeyler yapıyor, sizler İstanbul'a yollayın sizi. Evet. İnsanlar falan filan da biz Avrupa'dakileri de düşünün, azıcık bize de bir şeyler yok.
0: Hemen konuşacağım Master Travel'le. Bakalım bir şeyler hani yapabilir miyiz?
1: Hani uçuşu normalde, hani uçuşla dahil paketler çok güzel oluyor da, evet. Hani uçuşu kendimiz ayarlayacağız. Hani güzel anlaşmalı oteller varsa ayarlayabilirlerse bir bakarız. Güzel fiyatı ayarlayacaklar, ondan sonra uçuşla alacak £1000, ondan sonra ben hiçbir şeye yaramayacak gene büyük ihtimalle, neyse.
0: Ama tabii siz şeye göre yani uygun paketler olsun, böyle biraz fiyatlar da uygun olsun Sezer'im yani.
1: Bu arada dünkü şifreleri hepsini not ettim.
0: Vallahi
1: hepsi
0: mi?
1: Hepsi aklımda. hepsi aklımda. Soruyu sorurken daha cevap vereceğim ama ben faydası yok.
0: Hayır, belki kazanırsan bile ben bilmiyorum. İstersen gidebilirsin de dur bakalım. Şifreler doğru mu? Sadece şifre değil, başka sorular da soracağım.
1: İki tane şifre sordun, ikisi de aklımda da. Şimdi ben hani İstanbul'a bir akşam kalmak için buradan hani şeye uçmam lazım. Tesalonokya'ya uçmam lazım, oradan Santi'ye gelmem lazım. Santi'ye otobüse bineceğim, İstanbul'a gideceğim, bir gece kalacağım, ondan sonra İngiltere'ye geri döneceğim.
0: Hani sana pek kurtarmıyor oğlum bu.
1: Hani astarı yüzünden hani çok felaket bağlı.
0: Aynen yani. aynen Sezer'im. Şimdi biraz sonra da... Buyur canım benim, buyur. Özlemişik seni.
1: Şifrele hakkından mı beğenmeyeceksin kimseye? Dinleyeniz kardeşim. Dün bu saatlerde şifrele arka arkaya verildi.
0: Evet.
1: Yazıyız dinleyeniz kardeşim. Yok öyle. Hani hem İstanbul'a gideceğiz, hem şeyin otobüsün olacak, hem kahvaltın olacak, hem orada kalacaksın. Ha? Bedava gideceğiz bir de daha şifreleri bir kere atar tekrar.
0: Aynen. Yakalayan yakaladı, dinleyen yakaladı yani o şifreleri.
1: Aynen öyle. Dün kim dinlediyse, kim not ettiyse kenarı bileğinin hakkından alsın gitti.
0: Aynen. Hatta canlı yayına çıkarmayı da düşünüyorum. Yani hem canlı yayına çıkaracağım, ilk arayan dinleyicimi şifreleri soracağım. Bir soru da var. Onları da soracağım. Bilirse tabii ki göndereceğiz.
1: Yani ben kalabalık yapmayacağım. Ben karışmayayım oraya. Ama biliyorum. Ama biliyorum şifreleri. Gerçekten biliyorum bu arada.
0: Tamam. Mesaj olarak yaz bakalım, biliyor musun şifreleri, bir görelim bakalım.
1: Yazayım mı? Vallahi yazacağım.
0: Vallahi yaz.
1: Dur ya, vallahi yazacağım.
0: Tamam.
1: Birisi tobum. Bak, birisi bu.
0: Tamam.
1: Öbürü de şu.
0: Sonra bakacağım şimdi onlara ben, bakalım doğru mu diye.
1: Sonra bakacağım. Şimdi telefondan konuşarken mesajları göremeyebilir.
0: Göremiyorum çünkü telefonu mikrofona doğru tutuyorum ya, o yüzden mikrofona dayadım. Yani sarı mikrofona telefonu.
1: Yanlatma oradan bayağı. Yapmak bilmiyorum desene bayağı. Yapmak bilmiyorum da kimse seni ayıplamayacak. Sıkıntı yok.
0: İbret hani alem için acayip bir adamsın var ya Sezer'im.
1: Hani mikrofon açıkken mesajlarına başlayacağımı bilmeyelim de kimse seni ayıplamayacak. Aşk olsun, bravo Haşim edeceğiz.
0: İnternet kesildi. Yayın kesildi. Tünele mi girdin Sezer?
1: Aynen tünele.
0: Çok fena kızan, çok fena. Sezer'im, söylemek istediğin, eklemek istediğin. Buyur canım, buyur.
1: Bu arada orada be şey dediler, hani sen eşinin sözünü dinle falan filan, hani kafan ağrımasın, carçuk gibi bir lafla yapıldı.
0: Arzu Hanım dedi yani, Sezer'cim dedi, kafan rahat olsun istiyorsan tamam aşkım, okey aşkım, yes aşkım de dedi, kurtul dedi.
1: Öyle olmuyor o işle, bu ilişkide, bak samimi söylüyorum. Bu ilişkide son sözü her zaman ben söylerim kardeşim.
0: Vay. Alkış vereceğim, dur alkış ver. Delikanlı.
1: Bunu da yazın bir kenara. Bu ilişkide son sözü her zaman ben söylerim.
0: Po. What is this? Delikanlı.
1: Söylediğim son söz de tamam aşkım. Teknik olarak son sözü müsledim yani.
0: Bitti.
1: Son söz. Hani.
0: Hayır be canım. Son sözü söyledim mi söyledim? Bitti. Bu.
1: Son sözü ben söylerim kardeşim. Nokta. Bitti gitti.
0: Neydi son söz?
1: Tamam aşkım. Bak son söz hani ben söylerim, ondan sonra konu kapanıyor. Son
0: bitti.
1: Sözü ben söylemiş oluyorum.
0: Aynen. Onun üzerine başka bir söz söylenmiyor zaten değil mi?
1: Aynen öyle. Hani ben sözümün üstüne yiyense sülesin bir şey o lafın üstüne. Yiyense sülesin bir şey aykırı.
0: Sezer'im benim, canım dostum benim. İyi ki tanımışık seni. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Yani bütün dinleyici gerçekten çok seviyor seni. Başka söylemek istediğin var mı? İşinden de fazla almayayım seni.
1: Düğünden sonra işte hani o bagajlarını hazırlayacak Kırcalı'da, hani İngiltere'ye yola çıkacağız ha.
0: Evet.
1: Dedim sen bagajlarını hazırlay ve ben burada yapacak bir şeyim yok. Çünkü her şey yer yer. Hani bir sürü ıngım zıngım carçur şeyleri var. Ben orada dursam da bir yardım yapamayacağım dedim. Ben giderim Ardino'ya, yazış anamı babamı göreceğim. Fırketleri, kuzenleri göreceğim, bilmem neyi, tamam. Vardım, evde oturdum. kafe mafe işte evet. falan filan. Ondan sonra gittim kuzende oturdum. Azıcık onunla alan laf muhabbet işte düğün ne yap geçti niye oldu? Onu yorumlar ne yapıyoruz? Ondan sonra saat 8.30'yı geçti. Telefonum çalıyor. Alo. Alo neredesin? Dedim Ardino'dayım. Ne zaman geleceksin? Dedim E9. E9'lara dur orada olacağım dedim he. Saat 8.30'da daha yola çıkmadım. Bak şimdiye kadar böyle şeyler hiç yoktu. Gün geçer geçmez bir kere de bununla yüklendi. Ben telefonu kapadım. Ben bir chatten kuzenden bakışıyorum bile. Niye yaşanıyor şu anda yani? Ne oluyor şu anda? Kuzenin hanımı da diye sen kaçtan beri buradasın? Dedim niye alakası var ya? Kaçtan beri burada olayım ne fark edeyim? Ne yapacaksın kaçtan beri burada olayım? Ondan sonra kuzenin hanımı diye ben niye normalde hani o dışarı çıktı ne rahatsız etmem falan filan diye.
0: Evet.
1: İki saat geçtik. Ama iki saat geçtikten sonra bir mesaj atarım. Ya neredeymiş, yapmamış mı?
0: Sen daha bir şey görmedin. Dur daha dur.
1: Biz de öyle bakışıyoruz kuzenle. Ondan sonra dedim kaçta geleceğim kadın kapat telefonu.
0: Bre erkek bre.
1: Desem de inanma diyemem. Tamam. Tamam dedim. Tamam dedim birazdan yola çıkıyorum 10 dakikada oturdum ondan sonra koşa çıktım.
0: Ama gene son lafı sen söyledin tamam aşkım birazdan geliyorum gibi.
1: Birazdan geliyorum dedim hani. Son sözü ben söylemiş olmayayım hani yalansa yalan hani yalan bir şey konuşmayız ama.
0: Halın olsun dayı oğlum delikanlı adamsın.
1: Ama Kırşalı'ya yolda öte ne yap gidiyorum bile basmışım uçuyorum bile. Ne yap gidiyorum ama bile ne yap gidiyorum gör beni.
0: 20 dakikada vardın değil mi Kırşalı'ya?
1: 25 dakika vardım ondan sonra vardım ne yaptım? İşte daha birkaç tane bir şeyimi yerleştirme de. Ulan 5 saattir bagaj toplayasın. Hala da yerleştirmedin. Madem her şeyini yerleştirmedin. Beni niye darlıyorsun markalar? Hani hazır değilsin işte. Hani işini yapsana rahatla beni yapacaksın. En yanımda ol işte.
0: Ben
1: o zaman duram istersen atlayacaksın. Benimle geleceksin. Bagajını sabah erken kalkıp da yapacaksın. Hep bagajını bitirmemiş. Hem beni arıyor. Raykam gelmiş ya. Ne olacak bu bile? Olmuyor.
0: Sen daha işin başındasın. Dur daha dur.
1: Tabii ki öyle demedim. Ha, tamam dedim. Yapılır dedim. Tamam ne kaldı bunda? İyi tamam. Okey fazla bir şey kalmamış. İyi kaptanmam o zaman.
0: Birlikte öyle yaparız aşkım gibilerinden. Vay be Sezer.
1: O lan demedim. Hani yardım falan teklif etmedim çünkü hani çok karışık yardım edeceğim bir şey de yok. Yardım edebilecek bir şey olsa onu da teklif edeceğim. Büyük ihtimalle yapabilecek bir şeyim olmadığı için hiç teklifini yapmadım.
0: Cansın bir tanesin.
1: Düğünle alakalı konuşma açtık. Düğünle alakalı bir evet. tane laf söylemedik. Düğünle alakalı.
0: Nasıl söylemedik? Söyledik ya.
1: Ne söyledik hiç? Konuşamadık. Dünden alakalı. Hiçbir şey konuşmadık. Hep ucundan kıyısından geldik geçtik.
0: Canım bir kere de hepsini anlatmayalım. Ya haftaya da kalsın birazcık. Dinleyici merak etsin bakalım. Kaç para taktılar? Altın taktılar mı? Ne oldu? Ne bitti? Bunları haftaya konuşalım diyorum ben.
1: Şimdi altın da vardı. Para da vardı. Ama hani ya bu yayında bu kadar kişinin içinde süreceğini de zannederdim.
0: Hani, hayır. Hani. Söyleme bu canım. Yani genel bir geçiş yaparız haftaya onlara. Çok ilginç bir şey oldu mu mesela? Arkadaşların ilginç bir sürpriz bir şey hazırladı mı sana düğünde?
1: Çok ilginç bir şey. Ben o anı kaçırdım. Kız tarafından hani orada akrabalardan biri deli dolu bir arkadaş bir ara şınav çekmiş videolarını görmedim.
0: Tamam. Hani ben onu görmedim. Paylaştın mı onu? Görmedim ben onu.
1: Ben onu paylaşmadım. Bizim hanım zaten delirdi görünen. Düğünden yapmaya bundan böyle ağzınızdan içse de şunu böyle kafayı tutmuş orada şınav çekiyor. Dedim ne olmuş bana şınav çeken hani göreydim. Ben de yanına eşlik ederdim. Şınav çekerdim dedim. Hani görmüş olaydım. Gerçekten göreydim. Ben de katılacaktım. Bu arada ondan sonra herhalde para alacaklardı biz orada.
0: Sezer'im son bir soru sorabilir miyim?
1: Yani bu... Sor.
0: Ya aklıma geldi şimdi. Ayran, gazoz, portakal ne gibi içecekler?
1: Ha tam bak iyi hatırlattın.
0: Gördün bak, gördün bak.
1: İyi bak şimdi sunucu dedim ben. Bak hani nereden soracağını da. Bak şimdi böyle oldu bizim damat tarafı arkadaşların çekimi 3.30-4'lerde başladı. Orada iki tane Jack Daniel diye bir adam var bildin mi?
0: Bildim bildim biliyorum. İngiltere'li o adam Jack Daniel biliyorum. Ah, Daniel Jack.
1: Ah, iki tane ondan vurdum böyle öğlen sıcağına böyle öğlenen sonra sıcağına ondan bir başladım. Hani da arkadaşlar hepsine pro muro dağıttım fotoğraf fotoğraf çekildik. Bir tane pro G'mi götürdüm. Jack'le beraber. Jack kardeşimle beraber.
0: İyi gidiyor
1: ondan
0: öyle değil
1: sonra,
0: mi?
1: Ondan sonra içeri girdik. Düğün başladı. Bir yarım saat geçti. Kuzen bir dolu uzo getirdi. Bir bardak.
0: Bizim buradan uzolardan. Greek uzo.
1: Uzo. Bildiğin uzo. Bildiğin uzo.
0: Ha bizden.
1: Bir tane onu tekledim. Tak diye böyle. Vurdum böyle dibine giden. Ondan sonra yarım saat geçti. Öbürü vodka getirdi. Onu da tekledim. Ondan sonra yarım saat daha geçti. Bir uzo daha geldi. Onu da tekledim.
0: Ne yaptın be dayıoğlu ne yaptın?
1: Ondan sonra dışarı çıktık. Basta masta kestik. Bir uzo daha geldi. Onu tekledim. Ondan sonra 2-3 tane daha geldi. Onlar artık ben dedim. Getir. Getir içeyim. Getir. Düğün başlamadan önce hani oturuyoruz kuzenlerle falan gelin diye hani içirmeyeceğiz bunu fazla diye damat dediğin ayık olmaz. Aynen. Bardakları içecek yani orada kameraman çeker her şeyi dans ederken.
0: Evet.
1: Şöyle bir sahne yaşandı gelin kameraya karşı oynaya ben arkasındayım. aldım bardağı böyle kameraya göstere böyle hop böyle diktim böyle dedim. Ondan sonra veya ertesi gün sonra sen içtin mi akşam diye dedim. Sen göreceğiz. Videolara bak Hakan göreceğiz. Hiç serhoş değildin ne diye dedim. Seninle molertisi hani ben serhoş değildim ama 11.30'dan sonra benim kafayı sormayın. Hani 11.30'dan sonra ben yoğum ama belli etmiyorum dışarı hiç. Yani hiç böyle sıkıntı mıkıntı taşkınlık olmadı ama diğerden sonra bayağı iyi oldu.
0: Vallahi ben de videolarda gördüm. Gayet iyiydin yani böyle. O oyunlar falan gayet mükemmeldi. Vallahi helal olsun.
1: İyi oldu be.
0: Çok güzel oldu be. Vallahi çok güzel olmuş. Helal vallahi olsun. Tekrar tebrik ederim canım kardeşim benim. İyi ki seni tanımışık. Allah mesut etsin. Sağ olasın. Renk atıyorsun hem programımıza hem hayatımıza. Teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar.
1: Ali Veder.
0: Ooo. Sezer'im thank you very much. Çok sağ ol can kardeşim.
1: İyi yayınlar. Dinlemeye devam.
0: Sağ olasın. Have a nice weekend. Bye bye.
1: Thank you very much.
0: Bye. O güzelim yüzünde. Her zaman söylüyorum. Allah size şifa olacak insanları çıkarsın karşınıza. İşte Sezer. Sağ ol Sezer'im. İyi ki tanımışık seni. Ve bu şavuk dünyadan geçerken senin gibi güzel bir insanla, senin gibi güzel bir kalpli insanla, senin gibi güzel bir ruhla tanışmışık. Evet efendim. Gök Tengri çalıp Allah size şifa olacak insanlar çıkarsın karşınıza.

Şifreler de doğru geldi bu arada Sezer. Tebrik ederim. 12 reklamlarından sonra yavaş yavaş hediyelerimizi verelim. Programı da saat 1'e doğru kapatırız böyle. Sağ olun, var olun canlar. Güvenim, hoş geldin. Kurt, cuma namazını faizcilerden, hırsızlardan, kul hakkı yiyenlerden, yalancılardan uzakta kılacak. Kurt sevap kazanacak. Kurt imanlı, hayırlı cumalar dayı demiş. Eyvallah güvenim. Sağ olasın. Sezer, Sezer, Sezer, Serkan Süleyman. Popopo ne güldüm. Sandorini'ye gitsin. İmer ne? Ha, İmer Uvigli, ben de yanlış okumuşum bak sen. Sezer, Serkan Süleyman kardeşim diyor, Sandorini'ye gitsin diyor. Orası güzel diyor. Yeni evliler için. Sağ ol kolun Sezer, selamlar. Ne kadar da masaya sade elini ağırtacak. En son tamam aşkım olur. Tebrikler Sezer demiş. Recep Bacaran'da. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Mustafa Ustam sağ olasın. Şımar be sen. Sezer'in ağzı kulaklarına varıyor vallahi demiş Arzu. Aşim sus, bir de dua niye? Arzu demiş Sezer. Aşim sus, bir de dua niyetine geçer. Ne demek ikinci düğüne geleceğim diye. Ya öyle işte, ben de ağzımdan kaçtı Arzu, pardon ya. Çok merak ettim ben de, bana da yollar mısınız? Sen de eğlendiysen gerisi boş Sezer demiş. İnsanoğlunu memnun edemezsin ki, sen eğlendimiz Arzu. Sezer, Arzu'ya gönder bakalım videolarını. Banazlı Osman Agam demiş, Sezer Apı yutmuş. Yenge, Sezer'in arabasında GPS takip cihazı bile takar bundan sonra. Güzel mesajlar sana geliyor Sezer'in. Raif Ahmet Almanya'da dedi, Sezer Agam yaşa, senin ellerinden öperim. Sen söyle bunları Haşim Agam'a. Niye yengem? Lan bunların hepsini okunur mu? Günaydınlar Dilek Hanım, hoş geldiniz. Kral FM 100 ailesine bekar sayısı her geçen gün azalıyor. Devamı Ömer kardeşimize inşallah, evlenen abimize de mutluluklar dileriz demiş Belçika'dan. Bursalı İsmet Agam, Sezer duydun mu? Bu bizim Sezer, İsmet. Sen de Ömer için daha evlendirme. Ömer daha küçük. Yaşı kaç onun ya? 23 falan. Acele etmesin Ömer. Özgür'üm günaydın, hoş geldin Özgür. Duydun Sezer'i. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Hayırlı cumalar olsun inşallah hepinize. Kral dinleyicileri günaydın Haşim sana da demiş Özgür Salioğlu. Ömer Londra'dan yazıyor Sezer. Kardeşim Haşim, Sezer bence ilk günlerde bol keseden atıyor. Bence hanımı da yanında ona göz kırpıyordur. Söyleyin radyoda, erkekliği kimselere vermeyelim, bende kalsın hesap. Yok Ömer, dışarıda çalışıyordu Sezer.

En kocaman alkışlar Sezer ve eşine gelsin. Bulgaristan'da bizi dinleyenlere gelsin efendim. Deli Orman'a gönderiyorum. Belçika, Almanya, Hollanda'ya gönderiyorum. Sağ olun canlar. Reklamlardan sonra birlikteyiz.

Sezen hangi mesajları okuyayım? Sana geliyor Sezen. Ömer demiş kardeşim yenge başım ağrıyor derse Sezer görür o zaman ebesinin. Bence ilk günlerde erkeklik yapmaya hiç gerek yok. Tam ihtiyaç varken demiş Londra'dan Ömer. İlker Sıracım da demiş ki Sezer artık tuvalete giderken bile izin alacaksın ona göre, ona göre demiş. Recep Bacanak sen gene bayağı ben. Bacanak beni de alıştırdın ikinci düğüne. Ki o kalın zinciri hediye edeceğim sana. Girme o konulara, girme o konulara.

Aylin'den de çok güzel bir mesajın geldi Sezer'im. Sezer kardeşime canı gönülden mutluluklar diliyorum. Darısı hayırlısıyla başıma. İnşallah Aylin. Sen de aşımdan başına alacağın belayı sen. Gelin hanım oradan bir atsın çiçeği, ben de buradan tutayım. Kız Aylin, gelin hanım attı çiçeği.

Bak, alma iki karı bakamazsın diye Aguç dayıma. Şeytan diyor anasını sattın, bırak işi gücü. Terk et ülkeyi, Almanya'yı, git Afrika'ya. Bul kafana göre bir kabile. Eline mızrak, ne yaprak. Sonra bir sağa bir sola koştursun seni kaplanlar. Sesle sen Aguş Agam, sesle.

Yarışmayı şöyle yapacağım ya, 12 reklamlarından sonra dünkü kod numaraları soracağım. Biz iki soru daha soracağım. Belki canlı yayını alabilirim dinleyicilerimizi, yarışmacıları. Belki de soruları sorduğunda ilk cevabı verene Master Travel, Tempo Turizm ve Radyo Kral İşbirliği'yle iki kişi gidiş dönüş ödenek İstanbul, bir gece 4 yıldızlı otel, otelde konaklama, kahvaltı dahil ödenek Radyo Kral, Tempo Turizm ve Master Travel.

Cumartesi itibariyle sabah 10'dan öğlen 1.30-2'ye kadar hizmetinizde. Toplantıda olacaklar. Buyurun gidin efendim. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. Kepin hemen yanında Kıdap Fandazopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için sosyal aktivitelerini, el becerilerini geliştirmek, vizyonlarını geliştirmek için artı çok çok harika tecrübeli muallimleriyle birlikte okul derslerine de yardımları var. Ayrıca değişik branş ve değişik kategorilerde öğretmen de arıyor Kıdap.

Merkezi Gıda Fanozopoli yeni numaraları tabii ki Facebook ve Instagram'daki sayfalarında değiştirildi telefon numaraları, ulaşmak isteyenler için iletişim numaraları orada. Ön kayıtlar tabii ki başladı ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınıza sanatsal becerilerini geliştiriyorlar. Resim çalışmaları var, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Gıda Fanozopoli yarın 10 itibariyle

Diğer bir eğitim kurumumuzda dahi aramız Cinus Bey. Onlar da yeni eğitim öğretim yılına hem yazın hem kış olarak hazır. Çünkü 25 yıllık bir deneyimleri var. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor Cinus Bey. 25 yıllık tecrübeleriyle, katkılarıyla 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıt olanlara

dertleri Cunus Bey ile hem akıcı hem teknik olarak uygun bir şekilde konuşma, yazma ve anlama becerileri kazanırsınız. Cunus Bey Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Kendi Roksiyonu Gloson, bu inene nedir? Sosyal Euro. Belediye binasının arkası postanenin yanında Cunus Bey. İndirimli kayıtlardan yararlanın. Diğer avantajlı fiyatlar tabii ki Blue Electric'te, avizelerde %20'ye varan indirimler, klasik veya modern avizelerde. Çok çeşit avizeleri var dükkanda. Dükkanlarında Gökçeler'de pazar yerinin olduğu yerde. Blue Electric, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Ayrıca tecrübeli ustası da orada. Elektrikçi arıyorsunuz, usta arıyorsunuz Blue Electric'te. Çünkü elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık, çok uygun fiyatlarıyla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri Blue Electric'te. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde her gün sabah 7.30, öğlen 3, öğleden sonra 6-9 arası. Elektronika, İlika, Fotistika, Blue Electric Sosyalero, Blue Electric Cihaz olarak da Instagram'da 697-71-62-271, 698-75-53-176. Diğer bir kampanyası da öğrenciler için, üniversite öğrencileri için paket kampanyalar var. Hem bu fiyatları sormak için hem daha çok ürünü yakından görebilmek için Blue Electric Gökçeler'de asfalt boyunda. Sunay Ahmet Kehaya, beni dinliyor mu Sunay? Sit down and please listen to me. Bu akşam Gençler Birliği Erzurum spor maçları var. Yarın Konya Spor Kocaeli ile oynuyor. Gaziantep Çaykur Rizespor spor maçı yine yarın. Galatasaray Göztepe, Göztepe Galatasaray'a konuk olacak. Ayın 30'unda Eyüp Spor Alanya Spor maçı. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı yine ayın 30'unda. Samsun Spor Fenerbahçe maçı. İlginç ve çekişmeli bir maç olacağı tahmin ediyorum. O da ayın 30'unda. Ahmet Spor Trabzonspor maçı ayın 31'inde ve Beşiktaş Çorum ayın 31'inde pazar günü, ya da pazartesi mi? Pazartesi olması

Bugün de böyle olsun Lasance. Yeliz Hanım. Yeliz Hanım yine vallahi baya mutfağında baya. Son bir haftadan beri bu bütün hafta boyunca Yeliz Hanım sizden aldık yemek tavsiyelerini. O yüzden size bir şarkı borçluyum. Emeğiniz var. İstediğiniz bir şarkı varsa lütfen yazın. Hem resimli olarak paylaştık yemeklerinizi, hem ev hanımlarına yardımcı oldunuz. O yüzden ben de nacizane şöyle istediğiniz bir şarkı size dinletmek isterim. Mutfakta o güzel yemeklerinizi yaparken.

0: vazgeçmedim.
1: Tabii ki bir hareketli şarkı dinleteceğim Yeliz Hanım size. Ben seçtim, gayet de güzel bir eleceksiniz. Ben cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu bir tanıtalım.
0: Alışmadı bu kalp, hiç ödün vermedi ki kendi doğrusundan.
1: Hayat çok güzel bir şarkı seçtik ekip arkadaşlarımla birlikte. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Küllü nefsin zayikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır.
0: Hayat bazen böyledir. Dayar bıçağı.
1: Skeçide Panagi Çaldar 69'da. İnanın'da caminin karşısında ve merkez Gökçeler köyü olmak üzere 3 mıntıkada 3 yerde 7-24 saat acılı hastız günlerinizde yanınızda. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Of, harika bir şarkı ya. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik fatura, timoloji ve apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyoruz. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook ve Instagram'da da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edin. 698-77-99-377-724 saat arayabilirsiniz. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu.
0: Hiç bildiğimi okumaktan merhamet istemeye...

0: popüler kültürün, geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM. Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Yeliz Hanımcığım çok teşekkür ederim. Radyo Kral olarak dinleyenler kulübünde bütün hafta boyunca bize o güzel, o bereketli, o lezzetli yemeklerinizi paylaştınız. Emek sarf ettiniz. Bu güzel şarkıları da size gönderiyorum. Yeliz Hanım demiş aman hareketli şarkı olsun zaten hava kapalı. Şaşırmayalım kendimizi de. Radyonun daimi gülü canlı yayına bağlandı mı bizi saat 13'e kadar muhabbetiyle coşturan Sezer kardeşimiz de sonunda bekar kervanından ayrıldı, evlendi. O gördü ebesinin diye devam ediyor. Nedim kardeşimiz Sezer, abi ben Yunanistan'dayken yapma etme Sezer, başını yakma diye az dil dökmedim. Sen onu ama dinlemedi. Kendi ayaklarıyla ateşe yürüdü. Durma oğlum. Gencecik delikanlıyı kaybettik, havluyu attı. Artık öyle kafasına göre Haşim abi, beni yayına bağlı az bir şey deyip öğlene kadar muhabbet etmek yok. Sezer'in yayın izni bundan sonra yengenin vizesine bağlı. Sezer'in esmer bomba yakışıklı kardeşim benim. Allah mesut etsin, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum demiş. Senin için Nedim kardeşim, BMW Nedim Sezer'im. Duydun mu? Haşim kardeş, bir şarkı istesem olur mu İbo'dan? Seni sevemedim yalan diye şarkısı 33 senelik aşkıma gelsin. Teşekkür ederim Cengiz Münih. Münih'ten Cengiz yazmış. Hazırlayın arkadaşlar lütfen. İbrahim Tatlıses'ten. Seni sevmedim, sevmediğim yalan. Ha yalan şarkısı değil mi Cengiz bu? Yalan yalan yalan, seni sevmedim yalan. O şarkı mı? Daha 8 saat yolumuz var. Dilara ve Melek'e çok çok selamlar. Ne kadar güzel bir fotoğraf böyle be Recep Bacanan benim. Faganacı, saçlarını taramışsın, bacaklarına sıkarım, dikkat et. O ne lan? Şöyle güzel bir şarkıları dinleyelim, ondan sonra reklamlara gideceğiz. Reklamları hazırladınız mı arkadaşlar? Hazırmış. Tamam Ahmet'im, kolay gelsin.

Milay Bolu günaydın. Günaydın kartal kuşum. Kolay gelsin Milay'ım. Kolay gelsin canım benim. Dur bakayım. Bizde düğündeydik geçen hafta demiş bacanam. Hangi düğünde?

Dilara ve Melek. Merhaba çocuklar. Muhterem abilerim, kıymetli bayanlar ve sevgili çocuklar. Radyo Kral'dan dinleyenler kulübünden selam olsun hepçenize.

Şu kadar İsmet dostum demiş ki Bursaspor yarın Kayseri'ye karşı oynayacak. Bazı takımların kabusu dönüyor. İsmet, lafı Beşiktaş'a mı attın oğlum? İsmet.

Gerçekten öyle mi dedin? Bacanak, Şengül Hanım'ın ismini okumadın. Şengül Hanımcığım çok pardon. Tamam aşkım, yazacağım Haşim Krala dedim. İstersen de mi? Çok pardon Şengül Hanımcığım. Vay vay vay, helal olsun be İsmet'im. Vallahi aynen öyle. Aynen öyle İsmet. Adamsın be oğlum. Bursa Spor Aşşaba.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532-111-064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
7: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
8: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
7: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
8: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
7: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
11: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
12: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
13: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
12: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
13: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
12: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
13: 694-1585-444.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
16: Yes. Ve it's time. Are you ready, my friend?
17: This morning with the devil in.
16: Master Travel Tempo Turizm Radyo Kral İşbirliği ile arayın. Canlı yayını bir deneyelim. Canlı yayında sorularım olacak. Dün iki tane kod numarası verdim. Onları isteyeceğim. Üç tane sponsorumu ve bir tane de müzik dinleteceğim. Çok çok çok kolay sorular. Cem Adım hoş geldin. Hollanda hoş geldin. Günaydınlar güzel insan. İyi yayınlar dilerim demiş Cevat. Teşekkür ederim. Her günkü bu güzel sözlerin için canı gönülden iyi ki tanımış sizi. Sağ olun bana, hep size söylüyorum ya, Allah size şifa olacak insanları versin diye karşınıza çıkarsın. Çalabım Gök Tengri sizi iyilerle karşılaştırsın ve aranıza karıştırsın iyilerle. Canlı yayına çıkacak olan dinleyicim varsa bir öyle denemek istiyorum, alalım. Sorular çok basit. Dün iki tane kod verdim. İki tane kod ve cümle vardı. Onları soracağım. Üç tane sponsorum. Zaten her gün dinliyorsunuz sponsorlarımı. Ve bir dizi müzik. Ve kazanacaksınız. İki kişi gidiş dönüş İstanbul bileti ödenek. Bir gece İstanbul'da kalıyorsunuz. Dört yıldızlı otelde konaklama ödenek kahvaltı dahil. Kim kazanmak ister? İstediğiniz hafta sonu gidebilirsiniz. Gerek arkadaşınızla, gerek sevgilinizle, gerek eşinizle ya da ben yalnız gideceğim maaşım kardeş diyorsanız orasını siz bilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyorum. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki, vay vay İsmet. Adamsın oğlum, çok güzel insanlarla tanışıyoruz. Radyo aracılığı ile, radyo bağlantılarla böyle connecting people gerçekten de. Selamlar Tosteki Tubobo, X 3 times, 3 times Seydan İdris. Yanlış cevap. Burn the fire, ateşi yaktık. İlk önce bir canlı yayın olarak deneyelim. Canlı yayında çıkıp sorularıma cevap vermek istemiyorsanız ondan sonra yine eski teknikle ilk yazana göndereceğim. Çok çok kolay, hemen bir Sedef'in bir duyurusunu bir yapalım. Sedef kardeşimin bir sponsorunu yapalım. Siz de bu arada birazcık düşünün bakalım. Dün iki tane kod numarası, kod verdim. Üç tane sponsorumu soruyorum ve bir dizi müzik. Anında bulabileceğiniz müzikler bunlar. Zaten biliyorsunuz diğer yarışmalarda da öyle yapıyorduk. Belçika, Gent, Kaya, günaydınlar. Günaydınlar. Hemen bana hemen şöyle bakayım. Sedef'in bir açın oradaki sayfayı. Sedef'in sayfasını, tamam. Yassıköy'de yepyeni bir stüdyo açılıyor. Muz Stüdyo. Genç ve dinamik bir ekip. Düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğraflarına kadar hayatınızın en özel anılarına eşlik ediyor Muz Stüdyo. Sedef kardeşim. Çok çok enerjik, genç bir yetenek. Şimdiden randevu alabilir. İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Muz Stüdyo, alt çizgi ciğer. Bilgi veren davu için, randevu için 694-953-3529. Muz Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor. Yassıköy'de Sedef kardeşim. Okey, o zaman canlı yayına madem çıkmak istemiyorsunuz. Dünkü söylediğim iki tane kod numarası, üç tane sponsorumu yazıyorsunuz ve bu şarkı. Dinletiyorum şarkı. Hayır, bu şarkı değil. Geliyor şarkı.

Hangi dizi müziği, hangi dizinin müziği daha doğrusu, dünkü verdiğim kodlar ve 3 tane sponsorumu yazın. Bana ilk gönderen Master Travel, Tempo Turizm ve Radyo Kral'dan o bu harika hediyeyi kazanıyor.

Evet Erkut, doğru cevap ama diğerlerini de bekliyorum. Dünkü söylediğim kodlar ve 3 tane sponsorumu yazıyorsun. Erkut kolay gelsin. Dizi müzik kolay. Diğer soruları da yazarsan yedeği kaparsın. İki kişi gidiş dönüş bilet ödenik Tempo Turizm'den. İstanbul'da bir gece kalıyorsunuz 4 yıldızlı otelde. Konaklama ödenik artı kahvaltı da dahil. Ve dönüyorsunuz. Hepsi Buster Travel, Tempo Turizm ve Radyo Kral işbirliğiyle. Eyvallah İdris Baba. Lay lay. Perihomse'den ve Perihan züccaciyecimiz %50. Yanlış duymadınız. Yetişen alıyor. %50'ye varan indirimlerle Perihom Tiras 3'te züccaciyecimiz kampanyada yetişen alıyor efendim. Bu ayın sonuna kadar ya da Eylül ayıyla da birlikte Eylül ayının 10'una 15'ine kadar bu kampanya devam edecek. Aynı şekilde kampanya yine Village Market Selero'da takip ediyorsunuz her gün. Ve her hafta sonu her damak tadına uygun lezzetlerde ve DM marka meşhur Alman ürünlerinde indirimler var. Kampanyalar var Village Market Selero'da. 694-516-4015 telefon numarası. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize siparişlerinizi getiriyor Village Market Selero. Günaydınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ayrıca Village Market Selero'da Rent-A-Car araba kiralama hizmeti de var. Village Market Gökçeler'de. Avin Drive hemen de burada şuracıkta. Stüdyonun hemen arka tarafında. Demokritos 39 Epal karşısı. Siso Oteli'nin altında. Kikliko'da. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü tezyak var. Ve Mikel marka kahvesi. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, uygun fiyatlar ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonuyla yine hizmetinizde Şaban Bandak ve Ceyhan. Güzel bir hafta sonu diliyorum kendilerine de. Aşım aga biz çıktık çal bir çifte telli çatıyı yardık kapattık. Çatı kapattıysa çifte telli geliyor.

Orhan Agacım hoş geldin. Selamün aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar agam. Allah sağlık, sıhhat versin. İnşallah tüm insanlığa, inşallah demiş Orhan Tuna. Agam Fransa'dan çok teşekkürler. Ya durmuş hala agam, döndü mü Orhan Tuna? Geldiler mi onlardan? Memleketten döndüler mi Fransa'ya? Teşekkürler, iyi bir hafta sonu diliyorum bütün dinleyicilerimize. Wow! Kral FM arabayla birlikte Belçika yollarında. Araba ne oğlum? Üşüyet Ömer. La ayı boğan, bu nasıl araba? Ferrari mi bu, Lamborghini mi, ne bu? Yarışma için cevaplarınızı bekliyorum. Cevaplar geliyor. Tam denk cevap yazın. Denk cevaplar gönderin. Dün söyledim, Kod'la söylediğim isimler vardı. 3 tane sponsorumu ve az önce dinlettiğim dizi film müziklerini doğru yazana 2 kişiyi İstanbul'a gönderiyoruz. Otel ödenek, bilet ödenek. Daha ne yapalım efendim? Daha ne yapalım? Hem de kahvaltılı, hem de İstanbul'da, hem de Taksim'de. Babak.

gölünden görümcesine, görümcesinden gelinine, gelinden görümcesine, kayınvalidesine, şaba. Ayakta duranlara, oturanlara, çalışanlara, çalışmayanlara, Tebu Şavuk dünyada olanlara, şaba. Aa, cevapları denk yazın, cevapları denk yazın. Bak kendim gideceğim İstanbul'a. İki tanesini yazıyorsunuz, üç tanesi dengesiz geliyor.

dün dinleyemedim maalesef, kodları yazar mısınız demiş bir arkadaş. Dün dinleyemedin demek. Ne işle meşguldünüz acaba, dün dinleyemediniz? İşini yaparken dinlenmiyor mu kulaklıklarla? Yok öyle, yok arkadaş. 5 euroya 15 tane köfte bitti onlar. Doğru cevap vereni İstanbul'a gönderiyorum. Siz bilirsiniz. Lan oğlum, ayı boğan Ömer, lan goril Ömer, bu iş arabasıysa yemişim iş arabasını. Ben de gelirim o işe o zaman. Haydi gene. Dayı bu nasıl iş arabası? Bak oturmaya bak buraya bak. İş arabası Mercedes. İsmet ne diyor oğlum bu lan? Ciğermo. Canım ciğerim benim. Hello Ciğermo, have a nice weekend. My friend. We love you also Ciğermo. Bak buraya bak, arabanın içine nasıl oturur? Bacaklarını da uzatmış. Bak Trakya kızına bak. Bak. Mercedes iş arabası. İsmet gönderiyorum pasaportu falan, bileti kes geliyor mu oğlum? La oğlum, adamlar Mercedes'le iş arabası yapmışlar. Bakın buraya bak, üstüme iyilik sağlık. Koparayım o beli. İsmet Tahtatay'ı gördük. Kimlik kartlarının hangisini istiyorsun? Kes bileti, hafta sonu oradayım. Anam biz bunu 20 sene çalışsak iş arabası olarak alamayız Mercedes'i. Bakın buraya. La oğlum, ayı boğan. Pencereden dışarı çıkarsana ayaklarını. Vay bak buraya. Abi bu ne mi? Panayır maymununa döndüm şimdi.

hiç haberim yok kankacığım. Salı günü işbaşı bir ricam var. Şu an arabaya bindik. Kızım Melisa, can eşim Hamide, Tuna birlikte konsolosluğa gidiyoruz. Hayırlısıyla inşallah. Onlara güzel bir şarkı istesem olur mu? Tabii ki de olur Orhan Tuna. Hamide hanımefendiye ve kızınız Melisa hanımefendiye de merhabalar güzel İskeçemizden, Radyo Kral'dan. Ben Güneyt, bu ne? Vallahi dışarı çıkarmış ayaklarını. Bakın buraya azıcık, bakın buraya bak. Çok manyak bir şey bu İsmet. Bu bizim Ömer, deli Ömer. Bakın bırak, jandarmalar, polisler yakalayacak bunu. Çoraplar da siyah beyaz. Beşiktaşlı baya, belli baya.

Tabii iş bitti, içmedim böyle. Oh, yemeğleri aldık, hafta sonuna hazırız. Hafta sonu antrenman var mı dayı? Horoz. Ya antrenman var mı Ömer'im hafta sonu? Buyur gel, işçi arıyoruz abi. İsmet, ne kadar veriyorsun günderlik yemeğe? Söyle canım, gönderiyorum pasaportu. Ön arka. Ömer. Hafta sonu bak, bu kurt aşımı abinden bir abilik yapıyorum sana. Bir kaşık bal, iki ceviz, üç hurma, dört fındık, beş de niyet. Niyet ettim, niyet eyledim. Yallah.

Aa, Yeliz Hanım evet doğru. İki kod da doğru. Ya iki kodu bildiniz. Okey. Yeliz Hanım. Üç tane sponsorumu yazıyorsunuz. Bir de az önce dinlettiğim dizi müziği filmi. Cevaplar geliyor. Biraz eksik cevaplar. Hadi bakayım biraz da böyle zorlarsak olacak. Kodlar doğru Yeliz Hanım. Üç tane sponsor. Anacığım her gün dinliyorsunuz sponsorları. İskeç Radyo Kral'dan Haşim Çolak'tan İsmet'e ciğer boya, Ayı Boğan Ömer'e şap.

İsmet, bu ciddi, Ömer ciddi mi bu rakamlar? Saat ücreti 23 euro. Belçika. Dayı sazan yapmıyorsun değil mi? Biz 8 euro çalışıyoruz saat. Kıymetli dinleyicilerim, çok memnun oldum. 1,5 yıldan beri sizlerle birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Bundan sonra Belçika'da hayatıma devam edeceğim. 23 euro saat ücreti, temiz. İşi öğrenirsen sana firma açar. Yok anam, firma. Ben zaten kendim firmayım. Açma sen bana firma. Ortalama 8-10 bin euro aylık. İsmet ciddi, Ömer ciddi mi bu rakamlar kardeş? Anacığım, biz burada bedavaya çalışıyoruz. Tamam. Efendim, gerçekten çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Sezer, sizi tanıdı. Ben Haşim Kaçar. Belçika. Geliyorum dayı. Yakından yayın yapacağım size Ömer. Bu ne bayağı? 23 euro saat ücreti. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi Allah'a ısmarladık.

0: Aslıcı Mehmet, günaydın aşma, bir yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar demiş. Ben de Sezer gibi biliyorum ama gidemeyeceğim, gidene engel olmayayım. Valla bu hafta vermesek haftaya veririm. Yani gayet de kolay. 3 tane sponsorum, her gün dinliyorsunuz. 2 tane kod verdim dün, bir de az önce müzik. Hadi müziği çıkartıyorum, tamam. Çukurundu müzik, ben söyleyeyim. Dünkü kodlar ve 3 tane sponsor, bu kadar anacığım. Bedava İstanbul diyorum ya. Bir gece diyorum ya. Mesajlar, bir sürü mesaj geliyor, cevaplar yalan diyorum. Yanlış yani, biraz eksik. Aşım şaşkın. 23 euro saat ücreti. Ciğerim o canım, ciğerim ondan gelmiş ta İspanya'dan oraya, Belçika'ya. Hadi Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet siz. Kaçar aşım Belçika'ya.
1: Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet.

Ömer meraklısın yani yayına. Küfür yok ama tamam mı? Cümlelerini genelde A nokta M nokta K olarak bitiriyorsun ya. Küfür yok, çocuklar dinliyor Ömer'im. Haftaya olur mu Ömer? Çünkü yarım saat sonra kaçıyorum ben. Programı kapatıyorum. Saat 2'de burada Kavala'dan Belçika'ya doğru uçak varmış. Hemen yönetmenime buldurdum. 23 euro saat ücreti ne ya? Eyvallah kardeşim tabii. Ömer'im benim, Jet Ömer'im benim, Ayıbo Hanım. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Ömer kendine dikkat et tamam mı? Çok idman, antrenman falan yapma. Yani şey için ben diyorum. Yani kilo kaybı olmasın bu oğlum. Fazla terleme. Amel defterine de dikkat et tamam mı? Performansa dikkat et orada. Küfür yok dedim. Lan goril Ömer. Küfür yok lan. AMK yazmış.

Faganacı'dan sırama Şaba. Faganacı'dan 241 sıralara Şaba. Bütün dinleyicilerime Şaba. Hayır Cengiz'in Münih'ten şarkıları. Reklamlardan sonra tabii ki de dinleteceğim şarkını. İbrahim Tatlıses yalan hazır zaten. Kardeşim ben de gelirim Belçika'ya seninle beraber. Bak Ömer de geliyor. İsmet. Niye Ömer, Londra'da saat ücretleri ne kadar, bizi bir bilgilendirsene. Bak oğlum İsmet, işçi arıyordum buldum. Ben bir de Ömer. Ben burada İskeçya'dan, Ömer Londra'dan geldik. Ayarla uçak biletleri ayarla, ört.

0: Eyvah. Ha, pazartesi programda yokum sayın. Pardon, özür dilerim hemen. Salı günü, tamam mı? Pazartesi iş görüşmelerim var. Belçika konsolosluğuna gideceğim Selanik'te. Maytap Ali, şaka söylemiyorum bak.
1: Limon şu derler adıma adıma.
0: Yarasın canlara.

bir ay Ömer yazmış, saat ücreti Londra'da 15 ile 22 euro arası. Kalk Ömer. Oynamaya gel. Ha Ömer yazmış onu. Dur şimdi ben şeyden bekliyorum. Londra'daki Ömer'den bekliyorum. Ayıp o an, bekle azıcık.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Alçı malzemeleri, alçıpan sistemleri, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında Kartalcı.

Arzu, ben teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Emeğine, yüreğine sağlık Haşim. Bize tüm haftaya eşlik ettiğin için de teşekkür ederim. Hoşça kalın demiş. Arzu Almanya'dan çok teşekkürler. Sağ olasın. Gri olan İsmet abinin en sağdaki benim hafta sonu başlasın, vur vur inlesin. Ciddi mi söylüyorsunuz oğlum siz? Dayıların ikisinde de Porsche var. Hafta sonunuz hareketli bereketli geçsin Ömer'im. İsmet Akan'a da çok selam söyle. Ciğer mi fukaram uyuyakalmış yorgunluktan be ya. Hadi ona da selam söyle, uyandırmadan bakalım.

πάμε! Lay. Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar sen kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir. Demiş büyükler, hacca gitmekle hacı olunmaz, cumadan cumaya da Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz, şeytanın Hicaz'da işi ne demiş büyükler. Ramazan gerekli Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle gerekli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor, sizlere en temiz işçiliği sunuyor. Gerekli Ramazan 693-977-7507, Deli Emrah 698-675-6507. Tabii ki sosyal medya hesapları var. Face ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü'nde 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Farmoges Alüminyum Avcı Celal tam 40 yıllık tecrübe. Avcı Celal babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. İskeç-Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Sabit telefon 2541-031-506, cep telefonu 694-4552-508. Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edin. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Correct Mr. Benvenedim. Ve Mesut Ago Fayansçılık. Hayalinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımlı'dan yükselen ustalık tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-46-58-208. Mesut Tülin olarak Instagram'da tülin.mesut olarak da bulabilirsiniz. Facebook'ta Mesut Tülin. Evet, yanlış söylemeyelim. Adres Yalımlı. Sloganları da şöyle: mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Tasarımınız, verimliliğiniz, pazarlama gücünüz, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz kazançlı, yeterli ve bereketli olsun. Ekibim adına, Onayır Medya Grup adına, Radyo Kral ve Dinleyenler Kulübü programı adına hepinize teşekkür ederim. Bütün hafta sizlerle birlikteydik, sohbet ettik, eğlendik, güldük, birazcık gözyaşı döktük. Muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, sevgili çocuklar, güzel bir hafta sonunuz olsun. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM Youth, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Radyonuzu Kral FM 100.0'a ayarlayın. Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735.

kimileri nefes alır, yaşar üzerinde sonsuza dek ve ona Türkiye derler, ben aşkım derim.

0: haykıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara.